Yaqında bu yan işçiniz püşkan, kiçikini iş sebeplikmi kayfiyatınız tuyuqsuz çüşkülüşüp, özünüzce ovalçılık yes kılıdığan, gep kılığınız kemeydiğan, hangi yıkıplı oturduğa vaqtlarınız boğan bu mağalıqını bilmeymen? Nurgu vaqtlarda kayfiyatının buzuluşluğu sebep ketmeydi. Adatta siz qaysarlıkı könüp qalganlıqınız, özünüz yalğız şunçu köp besim ve qiyinçılıqlarga yüzlengenlikiniz üçün işinizdeki pasif kayfiyatlar yığılıp, məlum kritik noktaga kelgende partlaydı. Hayatın köngüldigidek bolmaslıq ihtimallıqı nahaydımı yuqarı? Bu dünyada yaşayan her qandaq adam qiyinçılıq məzgilini başdan keçirişdən saqlanmaydı. Kesip, hissiyat ve turmuşunun her qandığı da qiyinçılıqı yoluqışı mümkün. Bundaq çağda kayfiyatınızdan texımı küçüyüp getişe yol koyman. Bunun için özünüz hoşal buladığan işlerini aktiflik bilan kılsınız, özünüzge maskeledigan usul arqılıq, özünüzne təşvişlik ve kısılıştın tartıp çıksanız boludu. Esimde kilişçe mundaq bir cümle tolumu yaxşı etilgan, kayfiyat turmuşunun hemmi kısmı bulmuşsun mu, ama turmuşumuzga təsir körsteleydi. Şuna hayatınızne kayfiyatı oturup koyman. İşçiniz püşkanda tövendeki üç cümleni oylan. Bunun birincisi, vaqtınız tolımı qimmətlik, asallıqca sırap qılıb etmang.

Bir ustazını tanıyman, o tolumu kaltız. Başkasını inek bilmesem mu, ama bir nokta mağın tolumu kızıqarlıq belinudu. O bir karapla başkalarının okuş tarihini bilaleydu. Konkret rakılıp etkanda, kancılı kitap okuqalıqını bilaleydu. O, adam okuan kitapla çırayıq yazılıq boludu. Kitabını az okuqalarının çırayıda bir xil iştarlıq, nişansızlıq, hem gödeklik bilinip durudu. Bu ruhi cahitki açlıqının işbadisi. Adam kitabını kancı köp okusa, çırayıdaki açlıq alameti şunca az boludu. Kitap okuş adamge hak nağını tonududu. İşinin yolunu uxturudu. Şuna kitabını köp okuğan adamla ruhi cahitin asalıqca çekinip kamaydı. Çırayımı şunca yıkımlıq, çıkışkak, erken körünudu. Hergizmi kopal ve nazar dairesi tarda körünmeydu, dedi. Dostum, ondaqta her günü dostlar çemberge oynağalla hesap mu, dep sordu. Ustaz, meyi kadar külüp koydu.

0: ismini özgertiş yönelişigen zic birleştirilip, Abdonum rayonunun kelecek kesiplerinin yukarı süpetlik terakkiyatını puhta algı sürüş pikir yolu redlendi ve yolu aydınlaştırıldı. Abdonum rayonluk terakkiyat ve ıslahat komiteti yenilik yaratış ve yukarı teknika terakkiyatı başkarımızın muavin başlığı Lü Yang mundaqtıdı. Mevkani öz hizmet ornımızga koyup, kesip siyasete aldınki Katar'daki musabaka yoluna ögün işini sicil küçeytip, kesip planlaş iktidarımızını özdürüp, gelecek kesiplerini yetildirişini, yerik plan tüzüş, tür iltimas kılış Katarlıq erkaisi halkılarga sığındırıp, yeşil hesaplaş küçe, yeni energiya Katarlıq noktalıq türlerini emeliyleştirip, ünüm körsüşini algı sürüşge küçep, 15. 5 yıllık plan mezgeline, Şincan İqtisadının yuqarı süpətlik tərəqqiyatına küç qoşumuz.
1: Stansımız xəbəri. Ürümçi şəhəri atmosfera mühitin tüzəş xizmətini sicil çoğunqurlaşdırdı. Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayğıca şəhər boyunca hava süpəti ölçəmgə yetkən gün sayı 137 günüge yetib, bulturqı şu məzgildikidən 5 gün köpüyüb, mühit hava süpəti muqum yaxşıladı. Ürümçi şehir ahalisi Jangdi Hua Erkünet diyende Ürümçi xalq bağçısında beden çenik durudu. O menzirsi güzel bu bağçıda sap havanı sümürüp keyfiyatının kötürülüp kalganlığını eğitip mındak dedi. Hazır Ürümçinin asmını barğansırı süzükleşip süzük asmanı körülüdüğün kün sani barğansırı köpeydi. Şuna ettiyende daim beden çenik duruş için bağçığı kelimen bu yerden hava kelimatı şaraiti naiti yakşı. Yakın yıllardan bu yan Ürümçi şehri atmosfera bulgunuşunun tüzeşini küçeytti. Bu yılın aldınki yarımıda Ürümçi şehri Cenub'nun şamal, şimalının yorukluk baylıkı evzellikini toluk çağrı yıkıldırıp pakız energiya teminatını sıcılken etti. Hazırıca şehir boyunca yeni energiyalı generator sığımı 14 milyon 660 bin kilovatı yetip, umumi tok çıkırış generatoru sığımı da ilgilen nisbeti 76.4% yetti. Sanayet sahasındaki bulgumu azaytışını çoğunqırlaştırış cahitte ünüm sıcıl aşırıldı. Ürümçi şehri bu yıl tabi gazga alakadar 10 noktalık karxanığı kartılgan, bir karxanığı bir tedbir kollunuş boyunca 19 türlük bulgumu azaytış türünü bir tutaş planladı. Aldınki yarım yılda iki tür tamamlanıp, işki kırıştırıldı. Kalgan o yetisini yıl içinde emeliyleştirip, yıllık bulgumu azaytış iktidarını 66 tonlu aşırış mölçerlendi. Ürümçi şehirlik ekologiya muhit idarisi atmosfera muhiti bölümünün muavin başlığı Çin Cüen tonuşturup mındak dedi. Hazır 2023 yılın 2025 yılıca yolgu koyulgan 25 noktalık karxanının 298 bulgumu azaytış türü dälce ayda emeliyleşip bunu masıl kıldı. Bunun da yıllık bulgumu azaytış iktidarını 15.400 tonluk yetküzüş işe aşırıldı. 5 simut karxanası 47 türde pevkulatda töven bulgum koyup veriş boyunca özgertişini tamamladı. 21 karxana muhit qoğdaş ünümünü dərəcəyə ayırıp östürüşünü işe aşırıp, sanayetinin yeşil tərəqiyyat seviyesinde mahiyyatlık alqışını işe aşırdı. Mənbədin muqim tüzəş, puxta qədəmde alığı sürülüş bilen bilə, köşmü mənbəlik başquruş tizgirləşmü mas qədəmde küçəytildi. Bu yılın aldınki yarımıda Ürümçi şehri yeni energiyalik taksi, muhit tazılıkı avtomobili, eşya obrotu boyunca taksimlep yetküzüş avtomobilidin 144'ni köpeytti, hem de yeniledi. Kuruluş orunda çan tuzanı tizginleş tedbirlerini daimlaştırıp, emeliyleştirip, dikkatini, ama kömül bölüvatkan sesik pırak ve yemek içmek sahasındaki buz meselesini merkezleştirip, muvaffak el kılıçını algı sürdü. Yaz fesildeki yukarı temperaturluk paydasız avarayı şaraitiga karta, ozon kuyukluğunun eşip getiş xavip xatırını çın közlep, yaz fesildeki başkuruş tizginleş tedbirlerini kattık emeliyleştirdi. Çın Cüen mundak dedi. Atmosfera muhitin tüzeşki dairi türlük tedbirlerini sicil puhta tutup, sanayet sahasındaki bulgumu koyup verişini azaytış, çan tozallık havarayı boyunca başkuruş tizginleş, köşme menbellik tüzeşki dairi türlük hizmetlerini puhta kadem bilen alığı sürüp, şehir

0: Kivez uçunu üzüş baskıçını müddetten burun başladı. O muhbirga Manas nayasının gozulaş mezgildi ki perviş alaydiliki karta kimyelik usul bilen ademsiz uçkuda uçunu üzüş teknikisini enenvi adem küçü meşgulatının ornağı da sitip zor güç bilen omumlaştırıp ziyade öz işini kontrol kılıp şekil gikir güzüş kesellikinin aldığını elip toluklap oğutlaştak bir pürküp Köpne ilgir sürüşünü işe aşırıp, tenlerini zor derecede tecep, ünümlü aşırgalıkını eğitip mündak dedi. Bunun da sürat tez, ünüm yakışı buluduken, her moyardın 20 net yüendin bulup, 3000 moyardın 60 bin yüengi yakın tecep kaldık. Şincan boyunca en çok rakamlık etiz ülke bazısı bulgan Manas nahiyesi, sünni hemra arkalık yaraktan seziş, ademsiz uşkuda etiz çarlaş, etiz ehvalini nersi doğru arkalık gözütüp ölçe sestiğimiz toplangan, o akıl yezikliki çok sallık malumat süpsi berpa kılıp, Bütün rayonga avarayı, tupraknın nemliki, haşaret zihni ehvalini, ekli iktidarlık közütüp ölçeş püskünlerini orullaştırıp, kivezlik temperatürsi, nemliki, tupraktiki ozukluk, ziraatlarının ösüş ehvalı katarlık, yadroluk sallık malumatlarını, emeli vakitte yığıp, yetiz başkuruş perviş kılıç lahiyesini, ekli iktidarlık şekillendirip, kivezliknin yazlık pervişini asaskı iyi kılıp, delcayda, yukarı ünümlü kıldı. Manas nahiyelik yezgilikini rakamlaştırış tekniki, Can Bauşvay mündak dedi. Yetizdeki kurgakçılık ehvalini, kesellik ve haşaret zihni bar yokluğunu her vakit közütüp ölçep, dehkallarını vaktide suğuruş, oğutlaşkı yeteklep, o ademsiz uşkuda kesellik ve haşaret zihninden müdafiyelenişki birleştirip, kevezçi, çiki, gunçisi, gozusunun düşüp ketişini azayttık. Yakın yıllardan buyan Manas nahiyesi cemi 1 milyard 129 milyon yuan meblağ selip 700 min mu rakamlaşken ülge kivezlik berpa kılıp, akli iktidarlık suğuruş, suğuruş bilen oğutlaşını bir gavdileştiriş, akli iktidarlık közütüp ölçeş katarlık, bütün yürüşlük esliyelerini seplep mükemmelleştirip, kivez tarihçılığı da su, oğut, Doğru ve iş ticaydıgan zamanı bir işlep çıkırış endisi berpa kıldı.
1: Stansımız Xavri. Yazlıq tətil məzgilədə Xotan vilayətinin şəkli köp xil fəaliyyətlərini ötküzüb, yaşlar, ösmürlərinin yazlıq tətil məzgilədəki mənəvi mədəniyyət turmuşunu beyyətib, yaşlar, ösmürlərinin tinç, aman, sağlam, öz bitilişigə kapalətlik qıldı.
0: Xotan vilayətlik işçilər o işimiz yaqında səbi qəlib Partiyagi talpinudu. Muhabbet Xotende. İhtifaklışış davamıda ösüp yeteliş temisidiki işçi hizmetçiler perzentleri yazlık lagır pahaliyeti ötközdi. Bunun bilen 70 netçi bala tetkikat ögünü sepirini başladı. Xoten muzeyda balıla Xotennin 1000 yıllık tarakiyat tomurini yakın arlıktan yes kılıplı kalmayı koyuk ve özgüce tarihi medeniyetini çonkır yes kıldı. Vilayetli kütüphanıda köpçelik kitap okusali, özgüce kitap saklaş körgezme rayonunu tertip bilen ekskursiye kılıp, torda zihin sınaş boyuca talışıp cevap veriş, kızıkarlık hem türütke faaliyetiye bəs-bəsde katnışıp, kitap humarlık keyfiyatı ve kızıkarlık suallarına cevap veriş ceryanı da nezer dairesini kemetti. Okuvacı Çi Bovun mündak dedi. Bu kıtımkı yazlık lagır paliyetiki katnışıp köp asılatkı eriştim. Yurtumun mol tarihi medeniyetini yakın arlıktan his kıldım. Bu bilim dairemini kengitip yazlık tatil turmuşumunu beyitiş imkaniyetiki iyi kıldı. Beijing'den Şincan'ı yardım berişke kelgen Xoten şehirlik hizmet etirti, özü turuşluk caydaki otları başlangıç mektep okuguçilerini teşkillep, yazlık tatildeki yesil menutlar temisidiki, kızıkarlık tenerket musabıksı, tiktak topne, tiktak palıkı üstüde turguzup yügüreş musabıksı, basketbol kötürüp, küş ulap yügüreş musabıksı, 5 kişilik futbol müsabakası Katarlık oyunlarını kanat yaydırıp, balılarını yaşlık hayati küçünü toluk namayan kılıç şaraiti iyi kıldı. Hizmet etirdi yana penni umumlaştırış bölümleri boyunca kızgarlık, talışıp cevap veriş, maharet görüştüş, Katarlık canlılık şekillerde yaşlar, ösmürlerini, beşini kalipten itiraf kılıçını üzleksiz küçeytiş.

Selsiyaga chiqdi. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 18'den 26 Selsiya gradis kıçı bulut. Örmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın ettiyerlik haberler programısı boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Amine Nurahmet, Van Suci, Muhariri Medine Merdan, Mesul Muhariri Zulhumar Kurban, Diktörleri Patigül Mesum bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın ettiyerlik haberler programısını anlığının lağı rahmet. Sılu şutin abonçla terminalını çürürseniz, tehmü köp serhil mezmullardan haberdar bulalaysız.

0: Emgekçilerinin dem iliş hukuki ve emgek hakkı iliş hukuki kapalıtlı kılış gerek. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu hafta haber verdi.
1: Bazı adam şirketçi oğrular yıl boyu emgekçilerin ismini koşup işleşik oğrulaştırıp ismini koşup işleş hakkı vermeydi. Bazı adam şirketçi oğrular kaydı tüzüm arkalık emgekçilerin ismini koşup işleş hakkı erişige bosu korun duvaldı. Mesela kez saat 9'un eşip ketken de işten düşse ya ki ismini koşup işleyen vakti 3 saatten eşip ketse andın ismini koşup işleyen hesaplandı da belgeleydi. İsmini koşup işleşte vakitini tekşürüp tasdiklaşık doğru geldi. Lakin emniyette ismini koşup işleş iltiması tasdiklanmaydı katarlıkla. Yani bazı adam şirket küçük oğrular emgekçiler bilen ismini koşup işleş hakkının vazgeçiş kilişimi tüzüp ismini koşup işleş hakkını töleş mesul edin kaçıdı. Bu adam şirket küçük oğrularının kılmışı emgekçilerin demirliş hukuku ve emgek hakkı iliş hukukuğa iğir ziyan etküzmekte. Elbette adam şirket küçük oğrun işlep çıkırış ticaret ihtiyacı bilen işçiler uyuşması ve emgekçiler bilen kenişkendikin iş vaxtın uzarsı buldu. Lakin adette ismini koşup işleş vakti künüge bir saatin eşip etmesi gerek. Alaydı sebeple tüpeyildin hizmet vaxtını uzartışı doğru kegen de emgekçilerden ten salametikiye kapalı tıklı şerit aslı da uzartılgan iş vakti künüge 3 saatin eşip etmesi. Her ayda 36 saatin eşip etmesi gerek. Adam şirket küçük oğrun emgekçilerin ismini koşup işleşke oğrulaştırışta kanunluk, muvafık buluş prinsipine emel kılış gerek. Emgekçilerin demirliş hukuki ve emgek hakkı iliş hukukuğa kapadet kılış gerek. Adam şirket küçük oğrun emgek norması ölçümünü katkı icra kılış gerek. Emgekçilerin ismini koşup işleşke mecburlaşka ya ki şekli özgergen alda mecburlaşk bulmaydı. Adam şirket küçük oğrun ismini koşup işleşke oğrulaştırgan devletin alakadar belgilimisi boyunca emgekçilerin ismini koşup işleş hakkı bir iş gerek. Emgekçilerin iş vaxtını uzatışka uğurlaştırganda

Radio anıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 8. günü memleketlik yeni taşsaman öpke yalluğu yokumuğa takabıl turuş boyu için takdirleş yığında kılgan yokumuğa takabıl turuş uluğ royini Jonghua milletinin uluğ gülün işini emelge aşırıştaki kudretli küşke aylandırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Gütüşümüz kerek. Yağmurdan keyin Hasan Hüsen çıkıdı. Fırsat bilen hırs birlik iledi. Bu mengü özgermeydigan diyalektik kaydı. Partimizin

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tendikmala, stansımızın başka programları da bolsun.

Aşık bolğan kızlarının aqli bölünmesi mənfi sembolğan oxşaydı dedim içimde. Əsli yaş kızlarının muhabbeti bəyni şiirğa, şundaqla lirik nəsirge oxşaş naiti güzel ve romantik bolatdıq. Amma mən oxşaş 30 yaşını aşkan kızlarının muhabbetinin rubayğa oxşaydığalıqını his qılıb atdım. Birli koblet, amma vəzmi iğir pəlsəpəvi mənləgi tolga. Maşini qozğatdım. Əzmətni köyüm yok. Onunğa bu halımni küsətkümü yok idi. Maşinin beşin əmdi aylandırışımğa Əzmət işini içiplə çıxdı. Bək sağıldı vətdim mu? Mana demedim mu? Rolğa çaynikimni koyup, beşimni tutup, şığlap taşıldım. Əzmət nemiş boğalıqın anqıramay? Zılala, nemiş boldi? Mən telefonu almışsam, ənsirap qapsız da? Kəcirin, jığın aşqanda... O, toxtumay məndin kəcirim sura batatdı. Şığlıqan peyti onun boynuğu esildi. Muşu bahanı səbəblik şığıldı edip oylısı oyla vəsün. Bərbir, başqıcı çüşendiriş mən üçün mü qeyin? O meni bəzləb, boldi, mən heydey, siz düşünə, yanda oturun, dedi. İşkimiz almış oldurduk. Eşimde on tırapke qeyp aşkılıp, derizden sırkı qırıp oldurattı. Közümden toxtumay yaş ilk qıvatattı. Azimet birden-birden man qarap qoyup, sadı neymiş boldi, bayılı yaxşı qalğan tığınız qo, dedi. Avasım mu çıxmay vatattı. O soruğan sürey, şiğam teximi küçüyüp, beşimni çaykaştın başka eşkandıq inkas bildirəmək vatattım. Azimet, maşini yeni mahalli tərəpki qarap heydedi. Bu ətrapta adamı az, maşini mu şalan idi. Biz yeni yasalgan yol üstü toxtap, maşini küştük. O yenimge kelip, menden sır yoşuruşku bulmaydı. Mən mi sizge bir gepne dey? Siz mu mağı deyişiniz gerek? Tengde-tengde geçimiz, qandaq, dedi. Beşimde nanıştım. O sözünü başladı. Şöhretin rəsim körgəzmesinin aldı kəyindeki təşviqat işlerini bir dostumu havalı kıldım. O şu günü aparatını elip gelip, sürətli xəbər işleydiğim buldu. Her qayıs tarafı ve torbiketlerde kən türlü təşviq kılaydı. Alkınımda yüzümünü etip, qaydı ön selip şığlap gettim. Onun kolumunu çürüp, beni bağırığı baskanlıqımla bilmə. Közümünü açsam, doktorxanda yetipti mən. Apam ve Mahirəmi bar idi. Əzmətini izledim. O, işikten kırıp geldi. Kolada bir münçü kağızda durattı. Onun könlükünün aldı, yenli oxşaş dağ. Xudu biz tonca qedim körüşkendi gedik. Apam jığlap durup sözle batattı. Men boğan sən balam. Könlünün aramı yoxlu bir kün boğuluğu bugün. Azır qanda qıraq turvatı sən. Bir ayırın ağır vatamdı. Beşim yenli qatlıq ağır vatattı.

Siz içim ilişip, ağzılı üç ay bağırım ağzımdan yeni çıkıdığan dek bir yaram buldu. Apam, tohta tohta, ben doktorunu çakıra ya, dedi cid ilişim. Mahiranın yardımı da karvattan düşüp, tazlık uyge kırdım. Yeni burun kıdak, kuruk ve bulu atattım. Tizimde mu şokrap tar akattı. Halım dek yattım. Kandaklacı karvatka çıkıp kağalıkımı yeni əsleyemeymen. Kancık etim uygandı. Her ketim gözünü açımın, apamın jığılığan vaxtını körmü. Birden denk yılla yeni uyku ketimi. Düşümde naid egiz çaydın uçup, muş karvatka çüşeyi deyen de çöçüp uygunu kettim. Bu ketim əzimət kolumu tutup ıldırattı. Onumun gözü kızargan bulup, kolumunu çın sıkan kolları biline bilinmez titrem atattı. Sizini çöçütüp koydum. Keçirok. Avazım özüm kimi testi anlangıdak derecede töven idi. O kolumni levge tek gözdi. Bu vakitte gözden akan bir tamçı yaş kolumga düştü. Onun köz işini sürtüp külümsürdüm. O bana kile hepte öydikile elçilik kemmekçi. Özünüzden toy günü ki teyamu dedi. Emli çişini çıkırıp küldüm ve pişini çay kaptırıp Halime hedemge tapşırıp birey. Angıcı bütüp kala, dedim. Makul, siz dünyadaki en güzel kelinçek aylınsız. Rahmetsiz ki əzimət. Gözümün kuyruğundan akan ısıq yaş, kolukumunu boylap, çiçimin arsığı sığıp getdi. Şöhret, işik döyüde birden turgan dinkin, karudunun yeniği geldi. O, əzimətlən körüşken dinkin manqarap, kandağırak turusun, dedi. Жүргім чарчаған еді. Шөйретін көйгенден кейін жүргімді еш қандық давалғыш болмады. Оның қарғандегі көз нұрым әзіметке қарғанға тамамен оқшымайды. Яқши, рәхмет саңа, дедім де әзіметке қарды. Әзімет ұқылымы қарғатгенден кейін сестраны чақырай дәпті чықып кетті. Шөйрет қарғат ендегі орындықты ұлтырып, мән сәбепке тапқан азаптырыңны өзім әсіліп татышқырасым әді, деді. Gözüm yumulup, külümsürgen beydim uxlap kaldım. Onun degen sözleri, kolukum tüyüde, hodu paşağın ışığındak ağını batattı.

Hazırkı ayallıq müşündaq. Köpüncü ailədə ixtisadi besim iğir. Ayallama işləmisi bulmaydı. Bıraq, mən şu kinodaki ər baş personajı oxşaş sizge cakalayalayman. Sizni özüm baqaman. Dukanı ötküzüydan. Mən yıllık aramımını alay sayahatke barayli. Onun için kalbinden çıkan bu sözlerini anlap, toydan kiyin oylaşılgalıqımını eytip, onunla vədib edim. Bir gün Əzmət Nait Xoşal halda kirib geldi. O, sırtkı çıkınız var mı? Sizin bir yege aparayı dedi. Hayacandan karvatdan sekirip düştüm. Kesalğanı kimi bilen hikayeligim esinde yok. Onun koldan tartıp, işki karab eytildim. O külüp getip, muşundağıl çıkmakçı mısınız? Dedi. Uçam karab etip külüp taşıldım. Oy, doktorhanın çıkıp getem dok, əmdi kirmem dok, öyge kaysam bolamdı. Yağ dexi, yani iki günlerden kiyen çıksanız bol diken. Hazır siz ne bir yege apırıp gelemen, baram siz. Elbette var mende, ama başka kiyemim yok. Mana, apınız ağaç kaptı. O şundaqtap, yataqtaki iş kaptın kiyemlerini çıkırıp berip, işin yip çıkıp getti. İşkimiz, Mədəniyet Sarayının körgəzimiz alığı yedip gəgəndə, bir nəsini isimgi ağandak haya canlıp getdi. Hə, bugün ma? Əzmət maşindən düşüb, mən tərəfinin işçiliğini açdı da, beni yöləpmanğaş. Hə, ama haya canlışqı bulmaydı. Sələ pəqa sabahdaş, uxtunuz mu? Dedi. Xop begim, dəb şoxlu qılıp, onun mörüsü gibi işimini koyupmandı. Salının kırış işkide Şöhret kostüm kiyen halatı turatdı. Onun ta tuqumu süzülüp qalğan bulup, əsligi tamamen kap olğanda qılatdı. Xoş kapsilə, yaxşı op qaldığımız ilalə. Mübarek bolsun ağını. Əzimət Şöhret bilen qol ilişib görüşdü. Mən bu təbəssüm bilen, mübarek bolsun sabahdışım. Həm ana, yaxşı durmamdım, dəb adı ilə təbriklidim. Həqiqətən, bir qancı muhbirlər aparatlarını çarasıldıb, sürətli tatıb atatdı. Biz yenili koltuklaşkan peyde körgazmiz zalının içi kirip geldik. Mahire jügürüp digidek geldi. O, ensiz gözlerini Əzmətke dikip, Sılalanı açıqı vapsızgu, teğe yaxşıp gitemeyen dursa, dedi. Mahire'nin beşiği urdum ve Əzmətini çın koltuklap, Karasını, bana bir uptan durmamdım. Yenili minin cinim yaxşıken, sen bulmay diken sen xeynim, dedi. Lekin sen... Mahire yeni nemelendur demekçi bulup ağzını ömeligende Əzmət onunla kanda kardı uxmudum. O sözünü çipidi toxtu elib zorğu külümsirip biz bilen birge Şöhret sızğan yeni rəsimlerini görüşge başladı. Şöhret mən saxlıqan rəsimlerini mu tamığı asqan idi. Av rəsimini biz taqı çıqanda sızğandıq. Mav rəsimini örümcidki kızıltaq bağçıda oldurup sızğan. Yine Ağvı Astırdaki rəsimini sızğanda mən Şöhretinin man həmrah bulup vəhimli kino görüş berişini eytib qalb qığandım. O, muşu rəsimini bütməgən halatlı taşlap qoyub beni kino xanıq apağan idi. Beşim qaydı. Əzmətinin közü Allah qızadı boğan yaşıq dolğan közü xova köründü. Onun bir qolu putumda, bir qolu dümbəmdi idi. Demek, o çöçeklerdeki şahsadegi oxşaş beni məlikini kötürgəndə kötürüp manğan idi. Közümünün koyruğu da yanğı qardım. Mahir ablan Şöhretmü bizge əgişib kilu atatdı. Toyum boğan oxşumamdı. Mən tek toy köyüne kimigen dursam. Ardın yani iki gün ötdi. Apamın işiktöyde yoşurunca közü işi qılışıdın, doktorlarının Əzmətini ayrım çakırıp çıxıp getişdin səl kumalanğan idim. Həmmisi aşkarı buldu. Ola meni örümcü götkəp gelişdi. Rak hücayları muhabbetin koku diken. Ondaqta, mən muhabbet arqılıq onu kokutay. O meni kokutamısın. Birdem kızıp tala etdim. Birdem de yine muzlap titirip getettim. İşki azalarım bütünlüğü begiz sancılıp ötmü töşük kılıp etligendek ağır batatdı. Közümünün aşkıdak mahalım yok. Bu əhvalla adetki sağlam kişiler üçün ağırıq hesablansımı, mən üçün adetki bir iş. Çünkü her bir yandırğanda, yötelgende ağzımdan çıkıp atkan kan beni kün seri halsızlandırıp atatdı. Aynak qarab külüm sürdüm. Çeçim çürlüyen idi. Aşu kapkarı uzun, sılıq çeçim, Şöhretinin kalbini çırmıvağan çeçim əmdi yok. Kolumğa kalem aldım.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodiy əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Ayaq tevişi bilən ər kişilərinin avazı, arqıdılla ayal kişinin gəp qılğını, gəptin kin külgünü anlandı. Uzaq ötməyi kütkən mihmalla, Safo Ştolus bilən Vaska simlik sağlam, mənzilir qızıl bir yigit kirib gəldi. Onun turqıdın qeni çıxıb turğan mozay göşü bilən Mogo və Burgun vinosunun onunğı tolımı yiqivatqanlıq chiqib turatdi. Vaska ikki xonimga egilib salom berib etib, ularga labbida qarab qo'ydi. Bu qarash to'limi qisqa bo'ldi. Ondan Safoning kaynidan mehmonxonaga kirib, xuddi uningga bog'lab qo'yilgandek, uning kaynidan qolmay minib tushirdi. Ko'zlari xuddi uni yevitadigandek uningga qadilib turatdi. Safo Ştolus çaşları seyrik, közleri kar ayalı idi. İgiz paşnılık toplayı kiygen ayağları bilen əpçil dəsəp kirib, o işki xanım bilen ərləgi oxşaş kol ilişib görüşdü. Anna bu yeni çolpanını alaq sorularının heç qayısı da kömügen idi. Şuna onun güzelliki gə, artıqçı modu qoğluşib kivalgan kiyimlər gə, ve dadıl hareketlerine hayran kaldı. Yumuşak seyrik çaşlarını potayda kılıp igiz türmekli valgan iken, onun yoğallıkı aldı helili uçuk könlük edin yerim çıkıp durgan köksü bilen ten digidek bolup kaptı. Onun her kiti tolumu çakkan idi. Her bir kadem baskanda yumulak gelgen tızları bilen paçkının halıtı çay kılıp durgan könlükü tigidin bilinip, Adamda onun ləppənşib durğan kən künglükinin içidiki oldu uçuq tövən tərpi bilən dümbisi məkkəm uğru vilinğan nazuk bədininin çoğunluqı zadı qançilikdu deydiğan sual peyda qılatdı. Betsi onu dərru anlağı tonuşturdu. Desem şənməysiz, biz kelevitib işki əskərini basturu vetişki taslı qaldıq. Safo közlerini humarlaştırıp, kaşlarını uçurup durup, o vekani sözlep getti. Könlükinin bir yak çüşüp getip atkan etkini pat onlap koyattı. Vaska şikimiz peyton koltırıp geldik. Sile un tonumay sile. O, onun familisini dep ulağı tonuşturup getti. Onun erkiletme ismini Bu natunuş ayollarının aldıda digini üçün xicil boldu mu, bir dilli kızırıp getdi. Arkadın qaqaqlap küldü. Vaska annağı igilip koydu. Lekin onun gəp kılmay Safoğa. Biz aldıdı kaptok. Siz utturdunuz. Kene pulunu çıkırın, dedi. Safo teximi içilip getdi. Her kancı bolsa mı hazır bəməs mə? Dedi o. Bobtu,
Әмма бәр бір кейін аммай қоймай мән. Мақол, мақол. У тұйықсыз өй егісіге қарап деді. Есім құрсын, пүтілләй ұнтып кетті.

0: Men sizge mihman ep geldim, bu yak şu.
1: Safo başlap kelip, başlap kelgenini unutup kalgan bu kütülmegen mihman yaş bolğunu bilen şünçilik ətivarlıq mihman idi ki, o işki hanım ıhtiyarsız orlardan turup onu kütüb aldı. Bu Safo'nun yeni etiqatısı bolup, umu vaskağı oxşaş Safo'nun kəynidin kalmay menip jüretti. Bir azdin kiyin Setrimov bilen Kalujiski ve Liza Merkalova kirip geldi. Liza Merkalova şarkılıklagi xas çıraydın erin çeklik çıkıp durduğan. Başkala etkandek, közleri tesvirlep bolmaydıgan derecede çıraylık. Özü cüden karı çaşlık ayal idi. Kıynık renkli kimimo çıraylık cemalığa şünçilik yarışıp durattı. Safo kançilik bestilik hem kelişken bolsa, umu şünçilik nazuk ve yakımlık idi. Anna'nın güzellikki berdiğan tabiri bu içe, Liza kişini bekerek özüge tartattı. Betsi onu Anna'a iş uxmaydıgan balılanın kıyapetige kırvaladıgan ayal dep tonuşturgan idi. Lekin Anna öz közü bilen köygendin kiyin undaq emeslikini bildi. Emeliyette Liza biğem, erkerek, hem kim nemedese deydiğarak ayal idi. Turki Safo'ninkige okşaprak ketetti. Onun mu içki etiqatısı bab olup, biri qeri, biri yaş idi. Onundan birden mi ayrılmaydı, hem onu közleri bilen yap durattı. Onun vücudu da başkalardan ayrımrak bir alayidlik bağıydı. Bu alayidlik, huddi aynak kaçılanın içi de cula alınıp turgan birliyan tek emminin dikkatini tartattı. Bu cula onun çıraylık, tesvirlep olmaydıgan cadu közlerde parlap durattı. Karamtul dair içideki u közlerinin ağırgın ve kızgın nezerlerdeki semimilik, biğubarlık her kandak ademnin yürek tarını çeketti. Bu közlerge kandaklı adem tikilsun, o ademni onu toluk çüşünüdügan dek, onu yakşı kömey turalmaydıgan dek yesiyatkı keltürmey kalmaydı. Annanı körüpla onun çırayı da huşal tebessüm çakmap getti.
0: Uy, sizni körüp şunçilik huşal boldum,
1: dedi o Anna'nın yeniği kilip.
0: Tünü gün beygi meydanında yeniğizgi baray dep dursam ketip kaldınız. Sizni şunçilik köygüm kegen idi. Tünü günkü körünüş acayip korkunuşluk boldu, şundak mı?
1: Dedi o Anna'a, huddu onun bütün royi dünyasını körüp duruvatkan dek, ütkür nezir bilen tikilip.
0: Rosteysiz, men beygini ademli unçilik hayacangı sılarlık eştep oylum aptikemme,
1: dedi Anna kızırıp getip. Şu arada hemmeylen orullardın durup bak karap mandi.
0: Men çıkmayme,
1: dedi Liza Anna'nın yenigi gelip oltırıp.
0: Siz mi çıkmam siz? Kroket oynaşının nemi kızıqı ba? Yok, men onu yakşı görme. He? Siz o oyundan kanda kılıp zerikmeydiğen siz. Xaqla sizden aytı cüşkün, yaşayışını bilidu deyişidu. Ama men ondaq emez. Hem mi nersi man köngülsüz? Siz kandaq bulup köngülsüz yaşaysız? Sile Peterburg'la en huşal ademle tursanla,
1: dedi Anna.
0: Belkin bizden mi öte köngülsüz yaşadığı ademler mi badu? Ama biz bulup mu men onçilik huşal yaşamay men. Hem mi nerse man heddidin ziyade zeyrikerlik bilinudu.
1: Safo tamakısını tutaştırıp iki yaş bilen bile bakı çıkıp getti. Betsy bilen Setrimov çay içip oltırıp kaldı.
0: Nime, zeriktiniz mi?
1: Dedi Betsy.
0: Safo tünögün sileninki de nait köngüllük ulturgallıkını deydi o. Vay şünçilik işçin puştiki.
1: Dedi Liza Merkalova.
0: Beygidinkin ulanın hemmisi bizden öyge gelişti. Yeni karsınız, yeni şu ademle, şu çırayla. Hem sapadın kopmayı olturuşkan. Ondak olturuşunun ne mi mənisi olsun? Eytene, ulanın ehvalı şu tursa siz zerikmem siz?
1: O yine annağı karap dedi.
0: Sizgi karsamla, meyli bəxtlik bulun ya ki bəxtsiz. Hem mi vakitla, hiç nimetin zerikmeydiğen de körünüsüz. Kanda kıldıgallıkınızı bana ügütüp koyun ha? Hiç nimi kılmayım ben.
1: Dedi Anna, onun bu əzmi suallardan kızırıp gitip.
2: Manım oşu en yakşı sual.
1: Dedi Setrimov gəpki arlaşıp. Setrimov əllikki berip kalgan, çeçi çala akargan, xeli timen, tolumu sət, lekin əqıllıq, iradilik adam idi. Leza Merkalova onun xotununun ciyen kızı idi. Boş vaqtlarını şunun bilen ötküzetti. O, Karenin'nin rəqibi bolsa mı, lekin əqıllıq ve aksünekle cemiyetigi xas adam bolğaçqa, bugün Anna Karenina bilen uçuruşup gelip, onun yaxşı muameli kılava tatdi.
2: Hiç nimi kılmayım ben?
1: Dedi o, Anna'nın şu gepini tutuvelip ve külüp durup.
2: En yakış çare eni şu. Ben sizge helidim beri dep gelivat hemen.
1: Dedi o emdi Leza Merkalova'a karap.
2: Zerikmeyim ben dep durun. Zerikidiğinizde oylaman. Bu uyuksuzluktan kokka adamın uxlayanmaslıkıdan kokmaslıkı kerektekli bir iş. Anna Arkadyevna bayısızgi dəl şu gəpni dedi.
0: Eğer şundaqla degen bolsam acayip xuşal boğan bolattım. Çünkü bu aqılanı gəp boğandın taşkırı, yani həqiqət.
1: Dedi Anna külüp getip. O Anna'nı kəm uçurtudugan bolğaçqa, tayin yok təkəllüp gəplərdin başqa iş nərsi diyelmedi. Ama şundaq gəplərini qılganda Adem, məsələn onun Peterburg'a kaçan kayıtıp getirdiğallıqı. Graf Lidya hanımının onu kançılık yakış gördüğallıqı digende keple, onun Anna'nın könlük yakışını izdavat kallıqını, onu izzetlevat kallıqını, hatta onun dımı aşırı etirdiğallıqını his kılıp kalattı. Şu arada Toşkevi'ye çıkırıp, emmeylenin ulanın bakı çıkıp, kroket oynayışını saklap turgallıkını cakarladı.
0: Ya ketmen,
1: dedi Leza Merkalova onların ketmekçi boluvatkallıkını bilip, onunla Setrov mu koşuldu.
2: Bu yedin ketip, verdi mamaynikigi basınız. Pütüllay tətür işkıgan bulmam siz,
1: dedi Setrimov.
2: Onun üstüge, onun kaşığı basınız, onun gayvetigi gep tep berisiz şu. Ha, bu ya da bolsunuz, gayvet kütüptün okşamaydıgan en yakşı tuyguladı bolu siz.
1: Anna sel işkilinip turup kaldı. Bu akıllık adamının yakımlık gepleri. Leza Merkalova'nın Anna'a bolgan yakşı gönlü. Esil Zadile cemiyetinin özü adetlengen bu hıl keyfiyatı. Manın muşulanın hemmisi küngülgü şunçilik yeniklik bir etti. Lekin özünün bir taraf kılışını kütüp durgan o iş bolsa şunçilik kıyın, şunçilik avarıcılık bolğaşka onunla şunu oylap işkilinip kaldı. Vronskiyi düşendirdiğin o eğir işini keyingi kaldırıp kep kalay mı ya? Lekin o iş üstüde bugün bir kararğı kelip etmey, öyge kaytıp basa, kandak iş boludu kallıkını. beşini çangallap oltırıp ketidigan u körünüşnün intayın korkunuşluk ikenligini oylap ahır ula bilen hoşlaşıp ketip kaldı.
3: Apağının nemi oylap atkını, sana kimine ilip bermekçi bolup atkını bilen menin karım yok.
2: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmadık ko.
3: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meylik kheri ya ki yaş, meylik senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şunu men onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
2: Anna, menin apam toğırsa da bundak örmessizlik bilen gep kılmasını soraymen.
3: Oğlunun bəxti bilen şanşarpının nədligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
2: Sana yeni bir qetim dep koyay. Mən hürmetimni kıldığan apam toğırsa da hürmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
3: Senin apanğı mehren yok. Mehren taqat tılının uçu dala.
2: Senin deydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
3: Şundaq kıl. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Onda kılmagan bolsa o 100 mün roble öylenmegen çağda özüge kent taşa yetidigallıkını o yakımlık yengisini. Onun hemmili yerde özünün mertlikini maktap kılgan yakşı geplarını oylasıla, bəgen vədisidin yeni valsa ayol kişini kattık urgan, oğurluk kılgan, ya ki yalgan gep kılgan dek bolup numus kalıdigallıkını biletti. Ahır o bir çarını, yani birer cazanı hordun 10 min roble karz elip turuşni. Tejeşlik bilen kün ötküzüşni. Bir neçe baygi etini setip etişni karar kıldı. Bu kararğı kelgenden kin otlarını özüge setip berişni dep yalvurup turup elip atkan Rolandakiga xatap etti. Ondan yana Angliyalik ot ügetkichi bilen cazanı horunu çakırttı. Ve emmi pulunu hisabat defterige karap taksim kılıp çıktı. Bu işlanı tügetken dinkin apısıga soğuk talepuz bilen keskin xat yazıp etti. Ahırda onladın kelgen şüparçı xatni başkıdın okup çıkan dinkin köydürüp etip, tönögün onun bilen kılışkan geplerini oylap çonkur hiyalga battı.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bulmaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşü de kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Bronski'ni hayatıda alayda bəxtlik qılıp durgan nərse, öz aldığı tikli valgan, nemini qılsı boludugan, nemini qılsı bolmaydıqallıqı toğırsıdiki turmuş mizanı idi. Bu mizan öz içi qalgan nərslə gerçi çəklik bolsu mu, əmma qumansız idi. Bronski o mizan dairisidin zadılı çıxıp getməkdi. Kılışkı tegeçlik bolgan işka kılçı işkilenmeydi. Bu mizanda bundak nersile inik belgilengen idi. Mutehem kımavazının pulunu beri vidişki boludu. Maşin içinin pulunu bəmisimi boludu. Erlegi yalgan sözleşki bolmaydı. Ayallağı boludu. Başkalarını aldaşkı bolmaydı. Eğrini aldaşkı boludu. Başkalarının hakaretini keçirişki bolmaydı. Başkalarını hakaretleşki boludu. Bu nersle belkim toğra hem muvafık geple emestu. Ama onun gümallınışkı bolmaydı. Vroniski özünün muşu mizan bu içi işkılı vatkınıdın tolumu memnun idi. Başkalarının aldı da mağrur yürelekti.

tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç de mi kaldırmayı batıdı. Şiçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Ben sana aklı geldim, dedi Petretski. Ay yarım gün hepilişip mi tek şey tüketemedin mi? Tükettim, dedi Vronski közlerde külüp durup. Ve hudi yarım gün oturup tertip kıselip olgan işlerini her kandak bir artıkça içtik her kitim buzu etmesin dep korkandek burtunu asta sılap koydu. He, sen her kıtım şu işin dinkin hudu monçudun çıkan dek op gitsen. Dedi Petretski yine. Şu turku dümen Giritski'nin yendin gelişim. Emmisini şu el saklavatı do. Vronski onun cevaben eşleme demedi. Közleri onun da başka bir işini oyla vatatti. Oy, bu müzikini şu çili vatam dönüme. Dedi o anlanıp turvatkan bom kana ünüge. Polka ve valislanın tonuş avazlarına kulak selivitip. Ula nemin tebirgilişi vatkandı o? Ser Pokoviskoy kegen. Hey, dedi Vronski. Ecep ben uxmaptı men go. Onun közleri külkedin tekimi çaknap ketti. Vronski muhabbetimdin bəxtlik men dep, özünün şöhret perestikini muhabbeti üçün kurban kılışkı razı bolgan. Ve özüge şunu məqsəd kılıp kelevatkan bolgaçkı mı? Ser Pokoviskoy'a işçitarlık kılmadı. Hem onu polik kelgen turukluk körüşkili aldımgı kelmepto dep xabı mı bolmadı? Ser Pokoviskoy yakşı ötken ağınısı bolgaçka onun kaytıp gelginige tabi halde xuşal boldı. Bu haber beni tolumu xuşal kıldı. Polik komandiri Diomin Pomeşçik'nin yoğan bir üydü turattı. Hazır hemisi pestiki balkonu yığılışkan idi. Vronski'nin birinci bulup közgü çüşkünü oylidiki yoğan harak tonunun yenidi turgan. Her bir formu kiyen nakşçıla bilen ofisirla uğrap durgan polik komandırının sağlam huşçakçak gevdisi boldı. Polik komandırı balkonun birinci baskıçığı çıkıvelip yandı turgan əskerlerge nemini dur buyurup kolunu silgıva tattı. Avazı Offenbach'nın kardel usul müzikisi çelavatkan müzikantlarının müzika avazlarını besip getgen idi. Bir neçi cancı, polik lavazimetçisi ve bir neçi unter ofiser Vronski bilen bile balkonun yenigi geldi. Komandır üstelgi berip bir romka rakını koluğa aldı da yeni cayığı kaytip gelip ilgirki yoldaşımız kahraman general Kenez Ser Pokoviskoy'nun salameti üçün içeyli hurra dep kadeh götürdü. Polik komandırının kendilla Ser Pokoviskoy romkını koluğa elip külüp durup

Bir de sözü kıldı. Sen tekimi yaşırıp gidipsen go, Bondarenko. Dedi o, yeni de öğre turgan polik lavazim etçisige karap. Bondarenko ikinci ketim her bir mecburiyet öteşki kalgan idi. Yeşi çoğun bolsu mu, şiki mağızı kep kızıl, hudu yaş balıla dek turattı. Vronski'nin Ser Pohovskoy'nu kömügenige 3 yıl bolgan idi. Ser Pohovskoy çek çaşlarını koyu etken bolgaçka sel kıyırıp kalgan dek görünetti. Ama umumu turki şu yılladiki dekli idi. Çırayı salapıtıdın göre kametidiki yakımlıklık, Ali canaplık ve hayran kalarlık huşpi illik şu peti idi. Vronski baykıgan onun çırayıdaki birli özgürüş abroy kazangan ve şu abroy bilen hem ademnin nezirgi düşken ademlerinin çırayıda ipadılınıp turduğan temkillik ve şençtin parlap turgan nur idi. Vronski bu hıl nurni bekme biletti. Şunu onu Ser Pohovskoy'nun çırağıyla derru baykıyalıdı. Ser Pohovskoy pelempeydin çüvatkanda Vronski'ni görüp gelip huşal külgen idi, o nur tekimi parlınıp getti. O Vronski'ga beşini götürüp karap, yıraktın romkisini igiz götürüp salam bedi. Arkadılla polik lavazimetçisi bilen mi görüşüp koyması bolmaydıgan dek, onun mu şu hareketini kıldı. Polik lavazimetçisi onun bilen görüşmek bolup, boyullarını sozup, kalpıklarını uçlap, teyyar bolup turgan idi. Ne, umu kepto? Dep vakırdı polik komandırı. Yaşıvın bana seni keyip tazı yakşamayız digen. Ser Pohovskoy polik lavazimetçisinin pürlüp turgan ağzıga birini söyüp koyup, arkadın kolyaklıkı bilen kalpıklarını sürtü bitip, Vronski'nin yeniği geldi. Körüşkinimizgi tolu muhşalmen, dedi o, Vronski'nin kolunu kısıp durup, bir çetki tartıp. Onu siz kütün, dedi polik komandırı, Vronski'ni körüstüp durup, yaşıvengi toğlap. Andın cengçiliğe turgan terepki ketti. Tönüge nemişki beygigi bağmıdan? Men sen bilen şu yerde körüşümen go dep oylagandım. Dedi Vronski Ser Pohovskoy'ni köz öngüdün ötküzüveytip. Berişim badem, emma keçikip koptum eh. İstep kaldım. Dedi Ser Pohovskoy cevap berip. Arkadın muhafizetçisige buruldu. Menin ornumda hem meylengi tan bölüp berin. O şundak depla kızırıp ketti ve oldırap eminini elip işçidin 100 rublilik puldun üçünü çıkardı. Vronski, azırak bir nes yemse ya işçemse? Dep sorudu Yashvin. Hey, grafkı yaydıgan azırak bir nes keltürün la. Aval monun işi vağın. Polik komandırının öydeki ziyafet uzak davamlaştı. Ula nait köp içişti. Ser Pohovskoy'ni kötürüvelip çay kaçtı. Asmanga yetişti. Arkadın polik komandırını mı şundak kılıştı. Onun dinkiyen polik komandırı bilen Ser Pohovskoy nakışçılanın olduğu berip usulgu çüşüp getti. Bir çağda polik komandırı çarçap gelip, oyladaki uzun orunduktu oltırıp, Rusya'nın prosiyedin üstün tırdı kallıkını. Bolup mu atlık eskerlerinin vücumdu yamallıkını yaşıvıngı sözlep getti. Ziyafet bir peski toktap kaldı. Ser Pohovskoy kolunu yumakçı bolup, yünüş üyüge kırıp Vronski'nin mu şu yerde işkeldikini köydü. O formasını selevetip, cümeknin tegige beşini tıkıp durup, boynu bilen beşini soğuk sudu yuvatkan iken. Vronski beşini yuyup bulup çıkıp,
Сэр Поховискойның қешігі келіп ол тұрды.

ikkisi sapada oturup, ikkilisi kızıkıdıgan işler toğırsıdı paranlaştı. Mən sənin xəbirini xotinimdən daim anlap durdum, dedi Ser Pokhovskoy. Sən onun bilən daim körüşüp durdugansan, anlap xoş oldum. Sənin xotinin vara bilən dos, Peterburgdı kösəm xuşal bulduğa ayallar pəqat şu ikkisila, dedi Vronski külüp durup. O paranın qandaq temiği yötkildiğallıqını oldun bilip, şunun üçün xuşal bulup külgən idi. Pekat şu işkisili mi? Soru de Ser Pokhovskoy külümsirep durup. Memisinin ahvalını bilip durdum. Yalğız kotunun arkalıklı emez. Dedi Vronski, özüge berli vatkan beşaretini ciddi çırayı bilen beşiktirişip. Sının neticilerine be hoş oldum. Ama kılç əceplenmedim. Eksiçe teximi çoğun neticilerine erişeğini ümit kıldım. Ser Pokhovskoy külüp koydu. O, Vronski'nin özüge bəgən bahasıdın xuşal boldı. Ve bu xuşallıq ne işçidi bilişini hacetsiz dəb oylap eytdi. Rastını isam, eksiçe neticemini unçilik köp əməsdo dəb oylağam mən. Bu gipini anlap xuşal boldum. Bəh xuşal oldum. Mən şöhret kazınışını yaxşı görmə. Bu benim acizliğim. Bunu mən ixrar mən.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Neşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tercüman Rahman Mahmud tercüme kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıqaysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, ademle tinim tapmayı tarış arkalık özünü takamulaştırdı.
2: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı digen? Lekin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandek, ademle tinim tapmayı tırış arkalık özünü takam ulaştırdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техно биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп

0: Otkallarını oylusamla kaytıdan canlanıp getimen.
1: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
2: Özünüzün asıran, ciddileşmen.
3: Kainat iki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlı su aldırga cevap veriş. Her kedim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
4: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
5: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram. Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Congoça zamani vilaştırışta Congoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
6: Sağlamlık bastığınımızda.
7: Talundaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş kuşuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
8: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
6: Sağlamlık ayıkımızda.
9: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
7: Velisbit bilen işgı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
6: Sağlamlık kolumuzda.
7: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
6: Sağlamlık her vakit yenimizde.
7: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
6: Sağlam cungu birlikte atışımız bu muhtaç.

0: ishqa oshiryotdi. Jungucha zamonaviylashtirishda jungucha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongminga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sabablik yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turuvchi hujayralarim bekli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atkızı öyti sebeplik zəhər tazlaş hizmetim qatıq kalayım kalışıp getdi. Zəhərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tong otquzish sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügüşeli dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tong otquzish kararsız bombağa oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet kılgalıqtan agahlanmış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Ақылдың болған еде бір гүзелгі яр. У өзгі бір ерді ғамге кіріптар. Мен оныңдың өзімге дор іздесем, Нә қылай тевіпнің өзімі бемар. Мені бұл үшірін ашықтың баяны. Muhabbetlik yaşlıkını beşinde ötküzüp bakan her bir kişi yuşurum köyükünü düşünüdü. O bir oylısınız şünçilik tatlık ve ıllık, bir oylısınız şünçilik açık. Çünkü uçakdaki muhabbetiniz bir özünüzden başka hemmeki karanko. Uçakda cüretlik bilen muhabbetinizde ifade kılaydısınız, rad kılınışını ensireysiz. Muhabbetinizde aşkarlıma yüreği versiniz. Qarşı tərəfin başqalarının muhabbətini qəbul qilishidən ənsirəsiz. Əlbəttə, mənim məşğul hissiyat kişiləri bəzidə bəkli çarçıtıb qoydu. Şolaşqa bundaq çağda biz biraz cürətlik bulub, muvafiq peytni tepib, muhabbətni aşkarlasaqmı, bu bir yaxşı tanlaş buluş mümkün. Bundaq çağda yaşlarımızın muhabbət izar qilish şəkli oxşumaydı. Bəzilər qımmətlik soğuqlarını təyyarlaydı. Bəzilər çin muhabbətini yürek sözü kılıdı. Bundaq vaqtta ən qimmətlik boğunu səmimi qəlib. Nəm üçün? Çünki səmimi qəlib o məngi qeyrmaydı. Səmimi qəlibnin vaqtı ötməydi. Ən şundaq muhabbətlik turmuş həmimizgi yar bolsun, şu muhabbətlik küyülürümüz silər üçün.

Çünkü siz bu yerdeki tıncık havada şavkunlara dikkat kılın. Bu kaide siz mükafat ilişki için sahneye çıkınınızda, burunki erkin azadı vakitlerinizi oylap, sizge sunuluvatkan gülle ve uruluvatkan çavak avazının huzur alanmığınızı okşaş bir iş. Elbette bu dünyanın hem bir yeri güzel. Bunu bilenmigenlikimizin sebebi baykışımızın yetersiz boğallıkıdır. Bulup mu en çok acizlikimiz, özümüzde kaçırış imkaniyetimiz boğan, könlümüzgi yakmaydıgan işlağa, eksice tekimi dikkat itibar bilen kargallıkımızda. Güzellik, turmuştan merkezinin okçup çıkan bulak. Hayatlıktaki güzelliklerini baykışınız, sizin hayatını kançılık derecede söyledikallıkımızga bağlıq. Yazdaki güzellik, kıştaki şiirin əslimiga aylanıdı. Ondaqtı siz, əmliyyatını unutup kalmağın asasta, kıştaki keyfiyatınız bilen yazdın huzurunu pekin. Muhimi, hazırdın huzurunu pekin. Benim ise, güzel nakşılarımız siz üçün.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil buludu.
2: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret ki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhuanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı.
5: Vatan en ihtiyaçlık çayı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızı söyümüz. Turmuşta ben mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıkka sebep kıldı.
6: Siz aldığınız kılımın alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, hep belli.
2: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel sayıbsını açdı.
0: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi kalbimdeki sənət boyumları.
2: Dövlətnin mühim koralları Jungo yasımıcılıqının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, küreş kılğıcıladın bulaydı.
2: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijdihat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alıbı ilgirli vatkan radyo anıqıcına. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı padişalımız, mən Arapat Esengal. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 8. günü memleketlik yeni taşıman öpki yalnızı yokumuğa takabül duruş boyunca təqdirləş yığında kılgan yokumuğa takabül duruş uluq royini, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlgi aşırıştaki kudretli küşka aylandırış gerek namlı sözünün bir kısmını alıqımız.

Radio anlıkçı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020'li 9. ayının 8. günü memleketlik yeni taşsaman öpke yalluğu yokumuğa takabıl turuş boyunca tağdırla şeğinde kılgan yokumuğa takabıl turuş uluğ royini, Jonghua milletinin uluğ gülünüşini emelge aşırıştaki kudretli küşke aylandırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnu programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgan deb, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin. Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu bir kançı günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'in Toy Könlük namlı postunun aldığın kısımını anlatkandık. Sılanaya her tarafın kildiğen bir isimle az emas idi. O əmdilatın Sacidadın kutulduğun dəb oyluydu. Yeni tuyuqsız Merhaba isimlik bir kız peyda bulup, onun yeğirgi təkili turdu. Bunu az digendek, Azimet toy kılıç təklifini koygan bilen toy doğurluq yeğiz açmayı batattı. Onun üstüge, Merhaba'nın bugünkü gəp sözleri və qılıqları onu teximi kumanlandırıp koydu. Ondaqda, Merhaba zadi kim? O neyim üçün Zılalaya şundaq üçmənliq qılıdı? Azimet zadi neyim oyla vatqandı? Şöhret özünü onşiyala mı? Bunun qızıqsanız, deyiqtanız davamlıq bugünkü radio jorunu programımızda orlaşdırılgan Gülmira Şemşidin'in Toy Könlük namlı postunun devam edip olsun.

Eşimni oŋ tarapqa qıypaş qılıp, derezden sırtqa qarap oltıratdı. Közimden toxtamay yaş eqip atatdı. Azamat birdən-birdən man qarap qoyup, "Sadı nemiş boldı? Bayını yaxşı qalğandıñız qo?" dedi. Avazım mı çıxmay batatdı. O sorğan sirey, şiğam teximi küçüyüp, beşimni çayqaşdan başqa eş qandaq inkas bildirəmay batatdı. Azamat maşini yeni mahalle tarapqa qarap haydıdı. Bu atrapta adamı az, maşini mu şalan idi. Biz yeni yasalgan yol üstü toxtap, maşinden küştük. O yenimge kelip, "Menden sır yoşuruşku bulmaydı. Men mi sizge bir gepne dey? Siz mu mağı deyişiniz gerek. Tağdı tağdı geçimiz, kandak," dedi. Beşimden anıştı. O sözünü başladı. Şöhretin rəsim körgəzmesinin aldı kəyindeki təşviqat işlerini bir dostumğa havalı qıldım. O şu günü aparatını elip gelip, sürətli xəbər işləydiğim buldu. Hər qaysı taraqqo və torbikətlədə kən törtü təşviq qılaydı. Alqınımda yüzümünü etib, qaydı ön selib şıxılab gəttim. Onun kolumunu çürüp, beni bağırıqı baskanlıqımla bilmə. Közümünü açsam, doktorxanda yetibdi mən. Apam və Mahirəmi var idi. Əzmətini izledim. O, işikdən kirib gəldi. Kolada bir munchi qağazda duratdı. Onun könlükünün aldı, yenli oxşaş dağ. Xudu biz tonca qitim körüşkəndik edik. Apam jığlap durup sözlə batatdı. "Nem boğan sən balam, könlünün aramı yoxlu bir kün boğuluğu bugün. Azır qanda qıraq duruvatı sən, bir ayırın ağır vatamdı." Beşim yenli qatlıq ağır vatatdı. Tuyuqsız içim elişip, hazırlı üç ay bağırım ağzımdan yeni çıkıdığan dək bir yaram boldu. Apam, "Toxta, toxta, mən doktorunu çakıra ya," dedi ciddilişim. Mahirənin yardımı da karvatdan çüşüp, tazlıq ülge kirdim. Yeni burunqı dək kuruq ve bulu atattım. Tizimde mu şoqırap tər aqqatdı. Halım dek yattım. Qandaqlacı karvatqa çıkıp qalğalıqımı yeni əsleyemeymen. Bir qancı qetim oyğandım. Her qetim közümünü açımın, apamın jığılığan vaxtını görmün. Birdemden kiyla yeni uyqıq ketimin. Şimdi naid egiz çaydın uçup, muş karvatka çüşey deyen de çöçüp uyğunu kettim. Bu qetim Azamat kolumu tutup ultıraddı. Onun közü kızargan bulup, kolumunu çın sıqan kolları biline bilinmez titrem atattı. "Sizini çöçütüp koydum. Keçirin." Avazım özüm kimi təsdi anlanğıdak dərəcdə tövən idi. O, kolumni levge tək gözdi. Bu vaqtda közdən aqan bir tamçı yaş kolumğa düşdi. Onun köz yeşini sürtüb külümsirdim. O mağa, "Kilə həbdə öydikilə əlçilik kəmməkçi. Özünüzdən toy köyniki təyyamu?" dedi. Əmdi çişini çıxırıb küldüm və beşini çayqab durub, "Həli məhədəmgi tapşırıb birək. Angıcı bütüp kala," dedim. "Makul, siz dünyadaki en güzel kelinçek aylınsız. Rahmetsiz ki Azamat." Gözümün kuyruğundan akkan ısık yaş, kolukumunu boylap, çiçimin arsığı sığıp getdi. Şöhret, şiktöyde birden turgan dinkin, karudunun yeniği geldi. O, Azamat'la körüşken dinkin manqarap, "Kandağırak turusun," dedi. Жүргім чарчаған еді. Шөйретін көгенден кейін, жүргімді еш қандық дауалғыш болмады. Оның қарғандегі көз нұрым, Әзіметке қарғанға тамамен оқшымайды. "Яқши, рәхмет саңа," дедім де Әзіметке қарадым. Әзімет, оқылымы қарғаткенден кейін, сестраны чақырай дәпті чықып кетті. Шөйрет, карват ендегі орындықты олтырып, "Мән сәбепке тапқан азаптырыңны өзім әсіліп татыш қырасымен," деді. Közüm yumulup, külümsirgen peydim uxlap kaldım. Onun degen sözleri, kolukum tövde, kodu paşağın ışığandak ağını batattı.

Bu hayatımda nurgulgan kişilerden uçraştım, paranlaştım. Köngül degen acayip nersiken. Bir kimlerinin mundaqıl tap koygan kepeden sekpare bulup, yeni bir kimlerinin köygen haman yayrap getirgan. Nemiş kılıp atısız? Azmet kırıp geldi. O kulumdaki hatirini elip, bu hikayenin tuncu kısmını okudu. O oku bitip, birden mənlik gözlerini mağa dikdi. Közlerimiz uçraşkan şu dakikalada, özümni sögü teğinizde qarak bulu atkanda kes kılattım. O, siz men uçratkan en pak, en könlü ak kız, kalbinizin paklığı hudu perişti dekla, dedi. Onun kolunu tuttum. Onun kolumu oruqlap qalgan idi. Menin bir tere bir ustıxan bop qalgan kolumnun beğişida bimar üçün esilgan bilay zükba idi. Yana yanı ızdır tek yok almağışka, kök iştağla körünmeyi qalgan tomurlarım aldı da öz rengi namayan qıp durattı. Mən siz degendek onca ola yaxşemez. O, xat yerini yepip, karvatkı koygan dinkin, yenim qaraq sürüldü de, çaysız beşimini sılap. Beşiğinizin şekli bekçirayılakken, əsıl doğumluq çiçiğinizin koyu bitip yürsünüz, yesiman başmikin dəpti mən, dedi. Onun közleri yaş, əmma közleri külü batatdi. Mən bu kolumunu onun beşi koydum. Sizin on tarpınız doqqa, sol tarpınız yesiman kənə, büşükte sol tarafı karabı yetip dikensiz de, dedim. Hı, hazır mı sol tarafımını besip yattı mən? Şundaq mı, toydin kiyin balımızın beşini menin gidek çıraylı kılış üçün büşkü bölgende de katkısan boğudak. Siz çoğum en yakşı anı bulusuz. Elbette, bu menin arzuyum. Hikayemizini yazaydım siz. O, hatirini kolumdan koluğa aldı. Mən onun koldan hatirini ilu aldım da, meydem yıkıp durup, hı, ''Kandak, karıştırmaydıgan size?'' dedim. ''Yağık, kollay mən. Ama vədi birin, çarçap getişki bulmaydı.'' ''Makul, bırak, tamamlaşkı ölügüremez mən mikin?'' Uçak kallıq bilen barmağını kalp kumğa yaxdı. ''Yağık, balımızın, növrümüzün hikayesinin yezişki ölügürsiz.'' İşkimiz şu tarikada tatlıq paranlarını kılıp külüşüp ulduratdıq. Apam kırıp geldi. Azamet derhal orundan turup temtirap getdi. Qaytıp geldiniz mi? Kolunuz dikeni mən alay. O şundaq tapla apamın kol dikeni aldı. Xecil boğallıqını körüp apam işkimiz külüşüp getdi. Apam, üyünüz dikele bəkli cevap gedibdi. Toyni sılalanın bu qitimli xemiyelik davalınış tügeydiğen vaqtqa ülgörtüp qalış üçün birinci islağı toxtattıq, dedi. Rasma, ondaqta yeni 20 günlük qaldı diyen gəp. Azmet ayacandan kollarını koşturup uyan buyan mangaş neminen durup içirlaydı. Ben yine toxtuma yezi vattı ben. Oyla vattı ben. Apam Mahire, Şühret, Ramile, Halime Hedem. Andın hakiki suyuşunu üyetken hem beni barlıq bilen söygen ziyet Azmet. Olanın hemisi ben üçün tolumu muhim ademde. Hazır ola menin toy işim üçün her yan çapmaqta. Azmet bir nesleni hatırlayıp, hesaplayıp, pekab olamayıp atattı. Onun beyniği berip, yanfını kardım. Onun hatırlayanlarını görüp, yendi oldurdum. Bolanın kergi yok, adil bosu boldi Azmet, dedim ben. Yağık bulmaydı. Siz yakşı davalın, kağınığa mən ba. Toydan 5 gün burun, bir kıtımlı xemiyelik davalın işten kiyin, yataqtı yatattım. Halime Hedem kırıp geldi. O ataydan toy könlükümünü elip gelgen idi. Pukam, bir kepeğine tarkenlikke kırıp, yeni bir özgertip, toyğıcı ülgürtüp tey yakılay. Onunla mağlacı rahmet etip, yardımı da toy könlükünü kiydim. Bu, tonca qitimliq toy könlük kiyişim idi. Burun, özüm lahiligen, ya ki yaqtırıp seti vağallanımı, hiç qaysını uçamğı elip baxmağan idim. Naydı dəl geldi. Halime Hedem'nin mağzıge, kollarığı süyüp gettim. O közleri yaş aldı. Bu, mən tikken en güzel toy könlük buldu. Sizgi bəkli yaraşdı zilalı, bəxtlik bulun, dedi. Çaşsız beşimğa romanını artıp baktım. Tazlıq öyge kirip, eynekki karadım. İçigi olturuşkan közlerim bağan sıra nursızınıbdu. Peşim kırpige mu çüşübdü. Közüm yaş aldı külüm sürdüm. Zilalı. Muşundaq toy könlük kiyişini, çıraylı karasun bul çiçeğini, kandaq pasundu yasap, çıraylı kuramal artışını, kan çıqıtımlap arzu qığan boğaytın ha?
bu halatdagi o'zingni uxlab tushundimi ko'rmagan bo'g'aytdi. O'g'illiki to'y degan kuni yurtimizga qaytdik. Mahira va Shuhratning yordamida restoranning barcha ishlari joyida o'rnatilgan edi. Mahira menga qoldashning g'amini qilyotamsan deb so'rganda men rostini aytib, sen tursang nimada g'am qilaman degan edim. Sen haqiqatan malikalarda kelin bo'lding azizlar. Qarg'ina, hamma ishingni biz joyida qilib bo'ldik. Endi sen faqat chiroyli yasnib o'ltirsanglar bo'ladi. Sening soyanglarda malikaga aylandim. Mening to'yimdimi sen mushindoq avar bo'lsan endi. Chataq yo'q dedim men. Ammo kallamdan shu kamgacha umrim yetadimi degan xayol kechib o'tdi. At to'y degan kuni kechda Mahira yenimda qo'nib qoldi. Апамның му енімді яқысы ба еді. Бірақ, алдың күлләдің апам үстіл енімді болғашқа, бүгін Махираге ел қойған еді. Ішкеміз, бешімізді бір ястықы әкелі беліп, қейлі ұзақчы параңлаштық. Махира, саң бір кепні қалай, қата түшен мә? Бірақ, мән шындақ болсы яқшы деп ойладым. Дегіне, сіні қата түшінішу мүмкен му? Чонқор бірні тәнім етіп, оның құлықын тұтып тұрып сөзілді. Шүхрәт, яқшы бала. Оны бір той қыған деп ойлымысаңла, хақиқатан яқшы әр болалайды. Білмен, бұрындың көңілің батты. Бірақ, мен білен еркін дос болғалығын үшін лобас кешкендің. Шындақтымы, біздің мұна сүйтіміз үшін көп ярдам қылдың. Бұ бәдәлерің үшін, сән жоқын бәқілік болалайсын. Шүхретке әмді пұрсат бер әлімсін. О, орындың чачырап тұрып кетті. Мемді ауатысын. Оның белекеден таты

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kaldım bolgan idi bir güzelgi yar. U özgü bir yerde gımge giriptar. Men onundan özümge doğru izdesem, ne kılay tevipnin özümü bimar. Mana bu yuşurun aşıkının bayanı. Muhabbetlik yaşlıkını beşinde ötküzüp bakan her bir kişi yuşurun küyükünü düşünüdü. Bu bir oylısınız şünçilik tatlık ve ıllık, bir oylısınız şünçilik açık. Çünkü uçağdaki muhabbetiniz bir özünüzden başka hemmege karanko. Uçağda cüretlik bilen muhabbetinizi ifade kılaydısınız, rad kılınışın ensireysiz. Muhabbetinizde aşkarlama yüreği versiniz. Karşı tarafının başkalarının muhabbetini kubul kılışıdın mı ensireysiz? Elbette manın muşkıl yisiyat kişilerini bazı da belki çarçıtıp koydu. Şunlaşka bundak çağda biz biraz cüretlik bulup, muhabbet peytini tepip, muhabbetini aşkarlısak mı? Bu bir yaş tallaş buluşmam ki. Bundak çağda yaşlarımızın muhabbet zar kılış şekli okşumaydı. Bazıla kımmetlik soğulan teyarlaydı. Bazıla Çin muhabbetini yürek sözü kılıdı. Bundak vakıtta en kımmetlik boğunu samimi kalıp. Ne müşün? Çünkü samimi kalıp o mengü kıyırmaydı. Samimi kalıpının vakti ötmeydi. Yani şundak muhabbetlik turmuş hemimizgi yar bolsun. Şu muhabbetlik küyülerimiz silah üçün.

İstimalını kengaytishning 15. 5 yıllık planı yakında ilan kılındı. 2030 yılı varganda istimal bazarının umumi kölümünü sijil kengaytip, istimal korulmasını tekme alalaştırıp, istimalının iqtisadının eşişi bolgan türetkilik rolünü yeni mi küçeytiş otturgu koyuldu. 2025 yılı devletimizden ictimai istimal boyumlarının parçası etiliş umumi sonması 50 trilyon 100 milyard yenge yetip, 50 trilyon yenlik ötkenle besip ötti. 15. 5 yılda devletimiz istimal bazarının terakkiyatı miktarını aşırış, süpetini östürüşünün halkılık mezgeli gekeredi. İstimal bazarının umumi kölümü devamlı kengiydi. İctimai istimal boyumlarının parçasitiliş umumi sonması 60 trilyon yuan etrafı yetküzüldü. İstimal kurulması tekme sarkıllaşıdı. Ahalilerinin kişi beşiği doğru kilidgan mülazimet karakterlik istimal çıkımının ahalilerinin kişi beşiği doğru kilidgan istimal çıkımına gelgen nesbiti mukim aşıdı. Terakkiyat tipideki, yaxşılaş tipideki istimal sıcıl aşıdı. Rakamlık istimal kölümü özlüksüz kengiydi. Şehir, yeza, rayon otursudaki istimal perke tedirici kiçikleydi.

Şincan gezeti haberi. Şincan Uygur Abdunum rayonluk bazar nazaret kılıç başkuruş idaresinden ilgilenişçe, bu yıl birinci aydan altıncı aygıça, Şincan boyunca yeniden tizim ilindiren ticaret asası gevdesi 194.500 bolgan. Bunun için de Şincan işlep çıkırış kuruluş bin tanedeki 22.500 nözüsü kalıdı. Yeniden tizim ilindiren asası gevdeler işi de türlü karhana 56.700. Yekke soda sanayiçi 136.600. Dehkallar kesbi emkarlık kooperatifi 1.182 bolgan. 6. ayının ahırgıca bütün Şincan'da tizimlap enge ilingan türlük ticaret asası gevdesi 2.730.200'ge yetken. Bunun da Bington'daki 323.100 numo özüsü kalıdı. Bunun içi de karhana 678.300, yekke soda sanayiçi 2.011.400. Dehkallar kesbi emkarlık kooperatifi 40.500 bulup, asası geldi kurulması sicil alalaştı. Şincan boyunca tizimlap enge ilingan içki meblağ karhanısı 675.600 bulup, bultır kokşaş mezgildikten 10.3% aştı. Karhanalarının terakkat süpüte ve ünümü mas kademde özdi. İnçki ayırıp karganda devlet karhanısı 77.100 bulup, bultır kokşaş mezgildikten 8.16% aştı. Xususi karxana 598.500 bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 10.22% eshib, quraviy asosiy gavdalarning eshish vaziyati kuchlik bo'ldi. Chet el savdogarlari mablag' solgan karxana 2647 bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 6.91% eshib, sirtqi ichitilgan bozorlarning jalb qilish kuchi sijil ochdi. Tijorat asosiy gavdalarining muqim eshishining orqasida Şincan'ın ticaret soğudu muhitini alalaştırış boyunca ötkelik ucum kılıç hareketini sıcıl algı sılcıtıp, tüzüm karakterlik soğudu tenlerkeni özlüksüz tövelletip, ilgilik tiklep terakki kılıç munbet tüpürkede yıldız tartıp, kolu keltürgen neticeleri var. Bu yıldan bu yan, Şincan, Abdunum rayonundan 2026 yıllık ticaret soğudu muhitini alalaştırış boyunca ötkelik ucum kılıç hareket layihasını tutku kılıp, bir işine yukarı ünümlük beceriş boyunca toplanma mülazimetine umumizlik emeliyleştirip, İcazatname bilen kinişkin ayırış ıslahatını çoğunkurlaştırıp, çeklenmegen bolsulu kirgizüş pazar icazı talepini emeliyleştirip, karhanı kuruş, özgertiş, sizimlikten öçürüştün ibaret, kitim sani köp bolgan iş türlerini, torda, bir torda umumüzlük beceriş, tor sırtıda bir köznekti kubul kılışını şaşırdı. Yekki soda sanayiçiler, küçük mikro karhanlarga karta tıpkı ayırıp, türge ayırıp, delcaydı yar yölek buluş mekanizmi yolu koyulup, Kıyınçılıktan kutkuzuşta haslaşkan yöleş tedbirleri yolu koyulup, yekke soda sanayiçiden karhanıga aylanış boyunca yetiştiriş kuruluşu zor güç bilen algı sılcıdıldı. Aldınki 20 yılda 1702 yekke soda sanayiçi tip özgertip derecesini östürüp karhanıga aylandı. Şunu bilen bile, bazardan çekinip çıkış yolları ravanlaştırılıp, tizimlikten öçürüş adli tertipi kalıplaştırılıp, uzak mezgil ticaretini toktutup ticaret kılmağın asası gevdiler tertiplik eniklenip, Bekar turgan bazar baylıqı canlandırılıp, ticaret asası gavdeleri kiralaydıgan buluş, yaxşı terakki kılalaydıgan buluş, çekinip çıkalaydıgan buluş iş kaşırıldı. Şincan Uygur Abdunum rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresi tizimlap engeliş başkarmısı, yani memori tekşürüp tasdiklaş başkarmısından mabın başlığı Dong Endong mundaq dep bildirdi. Genki kademde ticaret soğudu muhiti boyunca ötkelik ucum kılış hareketini dağımlıq çoğunkorlaştırıp ve alalaştırıp, Karhanlarının iş beceriş, ilgilik çıkılışındaki tosuk nokta, kıyın noktalarını hal kılıp, uzak ünümlük mülazimet mekanizmini özlüksüz mükemmelleştirip, pazarının içki hareketlendirgüç küçünü sıcıl kozgıtıp, türlük ticaret asası gavdalarının süpütünü östürüp, miktarını aşırışkı türütkü bulup, Şincan iktisadının yukarı süpetlik terakkiyatıga uzak mezgillik kuvvet koşumuz.

0: Emgekçilerinin dem iliş hukuki ve emgek hakkı iliş hukuki kapalıtlı kılış gerek. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu hafta haber verdi.
1: Bazı adamşet küçü oğrular yıl boyu emgekçilerin ismini koşup işleş oğrulaştırıp ismini koşup işleş hakkı vermeydi. Bazı adamşet küçü oğrular kaydı tüzüm arkalık emgekçilerin ismini koşup işleş hakkıya erişige bosu korumdu oldu. Mesela kese 9'un eşip ketkende işten düşse ya ki ismini koşup işleyen vakti 3 saatten eşip kese andın ismini koşup işleyen hesaplandı da belgeleydi. İsmini koşup işleşte vakitini tekşürüp tasdiklaşık doğru geldi. Lakin emniyette ismini koşup işleş iltiması tasdiklanmaydı katarlıkla. Yani bazı Ademşet küçük oğrulla emgekçiler bilen ismini koşup işleş hakkının vaz geçiş kilişimi tüzüp ismini koşup işleş hakkını töleş mesuliyetinden kaçırdı. Bu Ademşet küçük oğrullarının kılmışı emgekçilerin demirliş hukuki ve emgek hakkı iliş hukukuna iğir ziyan etkizmekte. Elbette Ademşet küçük oğrun işlep çıkırış ticaret ihtiyacı bilen işçiler uyuşması ve emgekçiler bilen kenişkendikin iş vaxtın uzarsı buldu. Lakin adette ismini koşup işleş vakti künige bir saatin eşip etmesi gerek. Alayda sebeple tüpeyildin hizmet vaxtını uzartışı doğru kegen de emgekçilerden ten salametiki kapalı tıklı şerit aslı da uzartılgan iş vakti künige 3 saatin eşip etmesi. Her ayda 36 saatin eşip etmesi gerek. Ademşet küçü oğrun emgekçilerin ismini koşup işleşke oğrulaştırışta kanunluk, muvaffuk buluş prinsipiğe emel kılış gerek. Emgekçilerin demirliş hukuki ve emgek hakkı iliş hukukuna kapadet kılış gerek. Ademşet küçü oğrun emgek norması ölçümünü katkı icra kılış gerek. Emgekçilerin ismini koşup işleşke mecburlaşka ya ki şekli özgergen alda mecburlaşk bulmaydı. Ademşet küçü oğrun ismini koşup işleşke oğrulaştırgan devletin alakadar belgilimisi boyunca emgekçilerge ismini koşup işleş hakkı bir yeriş gerek. Emgekçilerin iş vaxtını uzatışka oğrulaştırganda berildigan haq iş haqqının 150%'den tüen bulması gerek. Demirliş günü emgekçilerini işleşke oğrulaştırıp yeni toluqlap demirlişke oğrulaştırmasa berildigan haq iş haqqının 200%'den tüen bulması gerek. Kanunu belgilengen demirliş günlerde emgekçilerini hizmetke oğrulaştırgan bolsa berildigan haq maaşının 300%'den tüen bulması gerek. Ademşet küçü oğrun emgekçinin emgek hukukunun bekirman buluşuğa, emgek mecburiyetini ada kılışıga kanun boyunca kapada tıkılış gerek. Emgekçilerin ismini koşup işleş hakkıya erişiş için bosuğa uğratmasıgı, emgek başkuruş hukukunu kılayımkan işletmesigi, emgekçilerini vakit aşırıp ismini koşup işleşke uğrulaştırmasıgı gerek. Yakın kıyıladın bu yan caylardaki alakadar tarmakla ve işle uyuşması teşkilatları emgekçilerin hukuk menfaatinin kuğda şehette pahalı izlenmekte. Mesela köyüp tarmak birleşip emgek talaştar işlerini mürəssə qilish, əmgəkçi bilən Ademşet küçü oğrunun macerasını kengiş arqılı qəl qılışıqa yardan beriş, işlə uyuşması, işçi xizmətçilərə mülazimət qılış qızıq liniyası içiş, işçi xizmətçilərə

0: Ankara ve Şangang, Olmen, Tayvan tez yetkizüş kesip miktarı 1 milyon 84 bin yetip, bultırk şu mezgildikiden 16,2% açtı. Şincan'ın çegara halkıgan poşti yolu Otra Asya'daki 5 devlet, Rusya hem de Avrupa'daki köp devletini kaplap, şu caydaki çegara halkıgan elektrolluk soda, taşk soda karhalleri, çegara halkıgan soda alaksi ve şahslarının çegara halkıp evetiş, yetküzüş ihtiyacıga mulazimet kıldı. Jungo Poşta Grohi Çeklik Şirketi Ürüm Şehirlik Şöbesi Evetiş Yetküzüş İşleri Bölümünün Muavin Baş Direktörü Kong Weishin mündaq dedi. Aeroport, Kuruqluq Porti, Köpxil Şekildeki Ulanma Transport Evzelikige Tayınıp, Otur Asiyadiki Çegra Alkıgan Evetiş Yetküzüş, Çegra Alkıgan Elektrolluk Soda Yürüşlük Mülazımıtını Kengaytıp, Özgece Eşya Obrotu Mülazımıtı Arqılıq, Ürümçinin yezgilik mahsulatlarını sırt kısetiş ve garip ki eçvitiştiki kəsiblər tərəqiyatı küş qoşduq.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayıca Qızıl Su oblastırgi Torğat Porti ve Erkeştan Porti arqılıq təkşürüp ötküzülgən qatnaş vasisi ve çeqradın kirgən çıqqallar bir dək bulturqı şu məzgildikidin 40%-dən artıq köpəyli. Deniz yüzüden 3795 metr egizlikteki Torğat Porti bilen Kırgızistan'ın Narın oblastının arlıqı 210 kilometr geledi. Bu portta bultur 1-ci ayının 1-ci günüden başlap künüge 14 saat tamujnidin ötküzüş endizisinin yolu koyuluşu. Hem de Jongo Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşunun alğı sürülüşü bilen port kündün künge avatlaştı. Bu yılın aldınqı yerimada Torğat Çegradın kiriş çıkıştaki Çegra Mudapya təkşürüş punkti künüge təkşürüp ötküzgen avtomobil bulturqı şu məzgildikidin 300-ge yakın köpəydi. Aldınqı yerim yılda Torğat Çegradın kiriş çıkıştaki Çegra Mudapya təkşürüş punkti təkşürüp ötküzgen qatnaş vasitisi 140 min qitimga yakınlaşıp bulturqı şu məzgildikidin 40,57%. Çegradın kirgen çıkkallar 180 min adam qitimdin eşip 71,70% köpeydi. Torğat Çegradın kiriş çıkıştaki Çegra Mudapya təkşürüş punktinin muavin başlıqı Joe Mingjun, muhbirga, Çegradın kiriş çıkıştaki Çegra Mudapya təkşürüş punktinin Çegradın kirgen çıkan yolucularga aldın kelişip tamujnidin ötküzüş mulazimeti qilip, tamujnidin ötküzüş önümini zor derecede aşırganlıqını eytip mundaqdiri. Jongo Kırgızistan işki tarafının kesip becerişini dəl jayda maslaştırıp, portnın tamujnidin ötküzüş önümini en zor derecede qozguduq. Məxsus yol eçiş, aldın əngi elib təkşürüş qatarlıq tədbirlərini qollanıb, tamujnidin ötküzüş vaxtını qısqartdıq. Kırgızistan'a toşılıdgan yükni tamujnidin hər qındıq vaqtda ötküzüşini dövletimiz boyca tuncu bolub yolga qoygan Quruqluq Porti, Erkeştan Portidumu, Çegradın kirgen, çıqqan adam və qatnaş vasitisinin ayıqı üzülmidi. Bu yılın aldınqı yerimada bu port arqılıq çeqradın kirgen çıqqallar 200 min adam qitimdin. Qatnaş vasitisi 180 min avtomobil qitimdin eşip, bulturqı şu məzgildikidin 53,68% və 49,41% köpeyip, tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqri səviyyə yaratıldı. Şincan, D-Tay Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin baş direktori Li Wen Guo mundaq dedi. Vaqt ünümi barğan siri açdı. İlgiri künüge 100 avtomobil mal çıqırattıq. Hazır 500 avtomobilge yetti.
0: Әмді мейхір мұхабет күтолған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станциямыз хәбірі. Қотан шәхірі бұйыл Бейжің шәхірі тұнжы қетім көп бөлімні бірләштіріп тәшкілеген давалаш мұтахасылар коллективіні күтіп алды. Олар Қотанның давалаш жәтікі кәмтіклікіні дәл толықлап, давалаш мұлазымыты сәвиясыны өстіріп, әр милләт аммасының қалық тұрмышы бәқт саадетіні сәжілі күшейтуді. 78 yaşlıq bu Zeynep abla bir qanç gün ilgiri öydikilerinin hemraqqıda Xotan şəhərlik xalıq doktor xansiriki Beijingdən Şincangı yardımgi kəlgən kadir Wang Boğa ləvhə təqdim qıldı. Bu Zeynep ablanın nəvresi Turğun Nuru Mehmet, silərgi köp rəhmət, momamının kesilini bütün küçünlər bilən davalab saqaytınlar dedi. Bu Zeynep abla yıkılıp gidip yota sönek boyunu sunup 3 aydın artık orun tutup yetip kalgan idi. Öydikleri Xotan şehirlik halık doktorhanısı da Beijing'den Şincan'a yardımcı gelgen mutakhasler kollektifinin varlıkını anlap onu davalatkı ilip geldi. Beijing'den Şincan'a yardımcı gelgen davalaş mutakhasler kollektifi bu Zeynep ablanın yeşi çoğun, keselik tarihi uzun, köpkül keseli ba, operasiya xavp xatiri yuqori bo'lishdek ahvolni ko'zda tutib, har qaysi bo'limlar birlashib diagnoz qo'yish mexanizmini eng tez suratda yo'lga qo'yib, bu Zaynab Ablaning kasallik tarixini tafsili ratlab, operasiya yoshirin xavpini birma-bir tekshirib, xos davolash loyihasi tuzib, sun'iy das bo'g'imini almashtirish operasiyasini o'ngishli qildi. Bu Zaynab Ablaning navrisi Turg'un Nurmahmad mundaq dedi. Momamning salomatligi nihoyat yaxshi asliga keldi. Puxtadagi ishq yenib, o'zi o'ltirib qopalaydigan, mang'alaydigan bo'ldi. Ruhiy kayfiyatimiz shundoq yaxshi. Beijingning ömek tashkillash shaklida Shenjanga davolash jihati yordam berish kollektivi bu yil Xotan shahriga kelgandan buyon ilgirki birli bo'limdagi mutaxassislar Shenjanga yordam berish andisini buzib tashlab, ko'plagan bo'limdagi mutaxassislar moslashib kuchab, yashangan og'ir kasallarni davolash, murakkab operatsiyadagi texnika kamchilikni unumli to'liqdi. Yana bo'limlarni o'rta qurish, ixtisosliklarni yetishtirish orqali ilg'ari davolash, diagnoz qo'yish ideyasi va kliniklik tajribalarini Xotandagi doktorlarga o'rgatdi. Xotan shahrlik xalq doktorxonasi partiya komitetining shujisi Yu Junmei mundaq dedi. Shenjanga yordamga kelgan mutaxassislar kasal ko'rish bilan o'qitishni tang tutish, ulg'i operatsiyasi qilish, ustoz shogird qo'shmoqlashish qatorliq usullar orqali texnika kamchiligini to'liqlab, Xotanda davolash tayanch xodimlarini yetishtirib, davolash, diagnoz qo'yish tartibini qiyinlashtirib, doktorxonamizning davolash qutqizish iqtidorini ko'rinarlik oshirdi. Beijingdan Shenjanga yordamga kelgan kadr Xotan shahrlik sahiya sog'lomlik komitetining muavin mudiri Wu Zhang undoq dedi. Bo'limlarni o'rtaq qurish, texnika jihati yordam berish, yo'lash, ixtisosliklarni yetishtirishni doimlashtirish xizmatini sijil olg'a surib, Beijingning a'lo sifatlik davolash boyligini uzluksiz yetkizib, asosiy qatlamning davolash mulozimati ulini chingitimiz.
1: Stansimiz xavri. Avtonom rayon diqqatni o'zgacha avzal kasblarga markazlashtirib, patent aylantirishni sijil olg'a surib, kodni savma qilib foyda yaratish, patent cho'ng bazari supsini ijodiy o'tirg'a chiqardi. Navbatda 13 o'zgacha sohaga munosabatlik 14 mingdan ortiq patent to'pladi. Shinjang o'zgacha avzal kasblar to'pining yuqori sifatlik taraqqiyoti bo'yicha patent aylantirish faoliyati 7 ayning 28 kuni Urumchida o'tkazildi. Dövlət Bilim Mülük Hüquqi İdarısının Avtonom rayonunun kəsiblərgə maslaşdırıb bərgən Qoş 5 yıldızlıq 6769 patent nəticəsi elan qılındı. Həm də Kotni savma qılıb payda yaradış, patent çoğun bazari subsida toplanğan 14 mandın artıq patent elan qılınıb, karxanlarının ehtiyacı boyuca təkşürüb udullışıqa kolaylıq yaradılı. Faoliyatga qatnashgan korxonalar texnika o'tkilga hujum qilish ehtiyojini tartib bo'yicha e'lon qildi. Avtonom rayondagi oliy maktablar patent to'nishtirdi. Ko'plagan korxona oliy maktablar bilan hamkorlik kelishimi imzoladi. Shinjang Ailoshin biotexnika cheklik shirkatining muavin bosh direktori Aybo mundaq dedi. Hozir 29 turda davlat kashfiyot patentiga, 2 turda xalqaro patentga erishdik. Shinjang tibbiy tashkilotisi bilan hamkorlashib, patent hamkorlik kelishimi imzoladik. Taraqqiyot yo'nalishimizga uyg'un keladigan texnika fikr yo'li tepib, fan tadqiqot natijasini aylantirishni amaliyalashtirishga turtki bo'lamiz. 2026 yilining oldingi yarmida avtonom rayon diqqatni nefit, tabiiy gaz pishiqlash, yangi energiya, yeshil qanchilik, zamonaviy yezi egiligi, to'qimachilik kiyim kechak, biotibbiy dorigarlikdan iborat 6 cho'ng o'zgacha avzal kasbga markazlashtirib, patent aylantirishni olg'a surib, avzal o'zgacha 4500 necha patent to'pladi. Bilim mulk huquqini raniga qo'yib, mablag' yurishtirish kasbidan 80 ni bejardi. Summasi 450 million yuanga yetdi. Şinjanda her 10 000 adamga toğri geladigan yuqır qimmetlik keşfiyat patenti 1.8'ge yetip 13-ci 5 yılının ahırdikidin bir katlandı. Avtonom rayonluk bazar nazarat qilish başqurish idarisi, bilim mülük hukuki idarisi, bilim mülük hukukini ilgiri sürüş başqarmasının başlıqı Go Fu Jan mundaqtidi. Keyinki 20 yılda patent aylandırış boyunca təminat bilen ihtiyacını udullaştırış faaliyetinden 5 meydan ötküzüp yenilik yaratış baylıqını canlandırımız.
0: Stansımız muhberi Leymin haber kıldı. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kəsiblər Tərəqqiyat rayonu, yeni şəhər rayonudaki yeşil energiya bazısı, yukarı yeni texnika kuruluşu, yeni energiya universal mülazimət bazısı bugün resmi ticaret kikirişdirildi. Bu tür Şinjan boyunca en çok yeni energiyalik optimobil universal mülazimət bazısı bulup, ilgilenen kölümü 44.500 kvadrat metr. Komandalık kılış, orlaştırış, arıksep kabaltı, ticaret yürüştürüş mülazımeti bir gevdeleşken bu tür yeni energiyalik eğir tipteki yük optimobili, yolcular optimobili hem de adetki ailede işiltiladığan yeni energiyalik optimobillerinin top kaçılaş ihtiyacını kandırıplı kalmayı, yeni energiyalik optimobillerini universal remont kılış asıraş, Üçün yadroluk elektrik sistemisini tekşürüp ölçeş, hem de zapcas, buyumlar, sodası katarlık kesipler bilen təminleydu. Bu bazıga kuvveti 7 kilovattın 2.5 megawatt kıçı bolgan 180 tokluğu səplengen bulup, okşumağan tiptiki optimobillerinin tok kaçılaş ihtiyacını kandıralaydı. Bunun içi de eğir tipteki yük optimobili tokluğu kuvveti 400 kW yitirgan bulup, koş tapancı bilen tan tok kaçılığında 40 minutla eğir tipteki yük optimobilinin toluq yük besip 300 km yol yürüyüşünü işkaşırgılı buludu. Yeni energiyalik yük optimobili şoperi Liu Chao mındaktırı. Yakın etrafta tok kaçılaş ponkitleri bir kadar az. Hazır bir kadar çoğun tok kaçılaş ponkiti kurulgan dinkin, tok kaçılap tok toluq dişimiz kolaylaştı. Her günlük toşuş önümümüz mü yukarı götürüldü. Şu günü tör kuruluşu kılgıç tarap, Ürümçi yukarı yeni texnika kuruluşu, selinme grohi, çeklik şirketi, yana Şinjan optimobil mülazimet kəsbi cemiyeti bilen əmkarlıq gelişimi imza aldı. Hem de yeni energiyalik optimobil bütün kəsb zanciri mülazimeti, adamsız aydaş, hem de tüven boşluk kesbini ameliyleştiriş, sahe, kesbi teknika maharet boyunca terbiyeleş, medeniyet sayahatçilik, soğudini, çonkur yoğuruştun ibaret, tüt çon yönelişini çördep, çonkur hemkarlıkını kanat yedirdi. Ürümçi yukarı yeni teknika kuruluşu, selinme grohi, çeklik şirketi, partiye komitiyetinin şucisi, baş müdür Kong Qifeng mındaktırı. Şehirnin şimaldaki gol liniye, Dongjin Chang taşqa aylanma liniyasiga yaqin bu ponket Sharq Shinjang bilan Shimoliy Shinjangni tutashtirgan eğir tipdagi yuk avtomobili mulozimat iqtidorini joriy qildirdi. Hozir shaharning shimolidagi g'ol liniya va Dongjin Chang taşqa aylanma liniyasida yana 3 o'tira eğir tipdagi yuk avtomobili maxsus mulozimat ponketi turida qurilish qilinyapti.
1: Stansimiz xavri Saven Tianyun Aqil Hesaplash Kuchi Merkezi 7 ayının 28-ci günü işqi kirishtirildi. Bu Saven şehrideki Sün'i Aqil Hesaplash Kuchi cahetki Tunji Ul Esliha bolub, Tarbağatay Vulaydının Ali Hesaplash Kuchi cahetki kemtülikini toluqladı. Saven Tianyun Aqil Hesaplash Kuchi Merkezi türege 370 milyon yuan meblağ selinib, 10 ayda kuruluş tamamlanıp emel ileşdi. Xizun Sün'i Aqil Saven Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Li Wenjing bu türnün Saven'ge makallişinin Saven şehrinin şamal, yoruqluq, yeşil tok baylıqı, rayon orni katnaş evzeligi ve yerlik hükümetinin bütün ceryallıq kapalet mulazımıtının paydısıdın bolğalıqını büldürüp mundaqdırı. Tarmaqlar bütün musabide teşebbüskarlıq bilen mulazimet qilib, tekşürüp tesliklaş, yürüşleştiriş, baylıqni udullaştırış qatarlıq kuruluşdaki qiyin meselelerini yuqarı önümde hal qildi. Savenin yeşil tok təminatı muqim, tok işletiş tənərq evzeliki gevdelik, hesaplaş küçü kəsbini köylemleştirip, tövən karbonlaştırıp, tərəqqi qıldırışqa naiti maskeladı. Савен Тянъюн ақыл хесапташ күчі мәркізі төреден чоң модел мәшқи, зор мұқтардығы йоллаш ихтияжыны сүн'и ақыл техникасыдан пайдаланып бір тарап қылыш. Адам білен сүн'и ақыл техникасыдан пайдаланып маслышып түзіш. Меңі үскіне мәнзірісіні әмәл елештіріштек бүтін зәнжірлік есаплаш күчі мұлазымыды білен тәмірләп, район ақыл есаплаш күчі үйіклімі түгіні бәрпа қылышны пұқта тәйілік терікегі егі қылыш ішқа ашырлады. Хызун сүн'и әқіл савен чәклік шіркітінің баш директори Шу Шанхау Бұл қытым рәсімі ішқі кірештірілген бірінші қарарлық есаплаш күші топи түреді, юқыры юклік сүн'и әқіл көрінеші үшін мәқсус бәрпа қылынған ұмуми есаплаш күші көлімінің 5000 пифлописка еткізілгенлікіні тоныштырып мұндақтыны. Техникада еңілік ярытып, әлалаштырыш арқылық AI техникісі асасырғы модел мәшқи сүрейдіні 3-10 әсігіце. Тіл нұсқысы хасыл қылыш сүрейдіні 60%-тін 85% кіце тезі тәлейміз. Савен шәһәрлік тәрәқият вә ислахат комитетінің мөдірі, рәқәмлік тәрәқият идарысының башлығы Зынган, мәркәзінің мұшу ел ішіде есаплаш күчі көліміні 10,000 пифлописка. 2027 yılı 20,000 pifilopiska yetküzüşünü planlıqalıqı. Kelgüsü de 2. kararlıq kuruluşunun alğı sürülüşüge əgeşip, törde, şərqi, otra qısım rayonlarda hesablaş küçünün sırtqa keyiş ihtiyacını qobıl qılış bilen billə, otra Asiya bazarlarına yüzlənib, çeğra halqıqan AI texniksi asasırgi hesablaş küçü mülazımıdı bilen təminləb, Tarbağ adayının şamal, yorxluq baylıqı əvzəlikini əqiqi türde rəqəmlik hesablaş küçü kəsbi əvzəlikige aylandırışını işqa aşurğulub oladqalıqını büldür. Есаплаш ұсылыны тәтқиқ қылып ечеш, саллық мәлуматқа бәлгі селіштін ібарет, юқри төвен иқымдегі карханларыны давамлық жәліп қылып, кәсіп зәнжірідегі кәмтүкліклеріні толуқлап, ешіл есаплаш күчі арқылық, езі игілігі, энергия, сода, мәдәниет, саяхетчілік қатарлық кәсіплерге күш қошымыз.
0: Әмде Аптоном райондегі 16 шәрінің аварайдын мәлімат береміз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 18-26 Цельсия градус қыше. Алтайда ауа ұшық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 12-26 Цельсия градус қыше. Чөлчекте азырақ ямғыр яғды. Температура 16-31 Цельсия градус қыше. Олжыда ауа ұшық. Температура 18-31 Цельсия градус қыше. Порталада азырақ ямғыр егіп, кейін ауа жылыды. Температура 17-30 Цельсия градус күші. Қармайда ауа ұшық болып, кейін азырақ ямғыр егіді. Температура 19-31 Цельсия градус күші. Көйтінде ауа бұлытлық болып, кейін жылыды. Температура 21-31 Цельсия градус күші. Шиханзда ауа ұшық, бәзді бұлытлық. Температура 18-31 Цельсия градус күші. Санжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 18-29 Цельсия градус күші. Құмылда ауа бұлытлық. Температура 18-34 Цельсия градус күші. Тұрпанда ауа бұлытлық. Температура 27-37 Цельсия градус күші. Корылда ауа ұшық болып кейін бұлытланды. Температура 21-30 Цельсия градус күші. Ақсуда ауа ұшық болып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 20-31 Цельсия градус күші. Ачышта ауа ұшық, температура 19-34 Цельсия градус күші. Қашқарда ауа ұшық, температура 19-35 Цельсия градус күші. Хотанда ауа ұшық, температура 22-36 Цельсия градус күші. Үрімчіде ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 18-26 Цельсия градус күші болды. Өрметлік радиоанлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңыз бердік. Бұл қытымқы программымызның тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суузи, Мухаррири Мәдина Мәрдан, Мәсул Мухаррири Зулхумар Құрбан, дикторлары Батыгүл Мәсум білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысыне аңылғаныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсеңіз, текім көп сәрқыл мәзмұлардың хабардар бола алайсыз.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junhanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 4 numara verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sənət buyumları.
2: Devletinin mühim koralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısının kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğukur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vətənni söyüş her bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Radio anıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 8. günü memleketlik yeni taş zaman öpke yalluğu yokumuğa takabıl turuş boyunca takdirle şeğinde kılgan yokumuğa takabıl turuş uluğ royini Jonghua milletinin uluğ gülün işini emelge aşırıştaki kudretli küşke aylandırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Uçta utukazını aldık. Bu ketimki yokumu takabül turuş kürüşü de gelbi kılalıdık. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, partiyanın umumüzlük rehberliki de kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu küçeytip, partiyanın siyasi rehberlik kılıç ıhtıdarı, ideyeni tekleş ıhtıdarı, ammini teşkilleş ıhtıdarı, cemiyetki çakırı kılıç ıhtıdarını üzlüksüz açırıp, partiyanın halık ammisi bilen bolgan kan bilen göçtek münasebetini mengü saklaydı galiba olsak, çokum kudretlik birikimi küş şekillendirip, türlük mürekkep vaziyet ve havip hatarı hırslığa bimallal takabıl turalayımız. Yokumu takabıl turuş körüşünün uluq emeliyeti şunu yeni bir kitim ispatıldı ki, Jongo halkının ilgilmez sunmaz iradesi, ilgirleş yoludaki barlık çapa müşakat, xavp xatar ve tosal kula üstüdün galip gelişinin küş menbesi. Azap okubat Jongo halkını sinidi. Şundakla Jongo halkını tavladı. Jongo halkı körümün japan müşakkatlerini baştın keçürsü mü, aldın kula yıkılsa kiyinkile izini baskalık. Sansız xavp xatarlarga duş gelsi mü, katti boşaşmağalı küçülla, biz küçlük devletle tacavuz kılıp kırgende, Kaysaranı küreş kılalıgan. Döltümüz münkariz buluş kırdabı berip kalganda kan keçip can kılalıgan. Namrat hem kalak ekvalda casaret bilen tırışıp işleyeligen. Devir terakki kılganda onun bilen ten ilgirlep mağalıgan. Cunhua milleti baştın ahırı dünya milletleri Katar'da kat götürüp turalıgan. Uzak zamanladın boyan Jongo halkı kudretlik hayatı küçü, küçlük uyuşkaklıkı, kaytmas çıdamçalıkı, zor icatçalıkı bilen dünyaya tonulgan. Biz, Jongoluk bolgalıkımızdın pahırlınımız ve iptiharlınımız. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, halkı yıkındın tayinip, hemmi de halkını közlep, ken halkının sunmaz iradesi ve tevrenmez gayretini tolu kozgaydı galı bolsak, çokum, enken halkını ziş iştipaklaştırıp, Jongho milletinin yeni şallık tarihi neticelerini üzlüksüz yarta alayımız. Yokumgı takabül turuş körüşünün uluq emeliyeti şunu yeni bir kitim ispatıldı ki, Jongocha sosyalizm tüzümünün roşen evzeliki, xavp xatar ve hırslağı takabül turuş, devlet idari kılış önümünü öz turuşunun tüp kapalıdı. Bir devletinin tüzümünün utuqluq bolgan bolmağalıqı, evzel ya ki evzel emeslikini ölçeşte, muhimi onun her kaysi taraflarını seferber kılıp, hemmi tarafını teşkillep, zor xavp xatar ve hırslağa birlikte takabül turalıgan turalmağalıqı karaş gerek. Bizning sosyalizm tüzümümüz pevkılade teşkilleş, seferber kılış iktidarıga, bir tutaş maslaştırış iktidarıga, ızçıllaştırış, icra kılış iktidarıga ilgi bulup, küşünü merkezleştirip, çoğun iş, kıyın iş, ciddi işlerini kılalaydıgan özgüce evzelikini toluk çari kıldıralaydı. Bu kitimki yokumgı takabül turuş kürüşü, devletimizin devlet tüzümü ve devlet idare kılış sistemisinin evzellikini küçlük namayan kıldı. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, Jongocha sosyalizm tüzümü de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamani verişini algı selcetip, tüzümünün küçü arkalık, xavp xatar, hırs ve zerbilegi mayırlık bilen takabül turuda galip olsak, çokum katmı kat besimlanın sınıkkığı berdaşlık berip, üzlüksüz türde xavpni pürsetke aylandıralayımız. Müşkülat içi de kayta hayatlıkı erişeleyimiz. Yokumgı takabül turuş körüşünün uluq emeliyeti şunu yeni bir kitim ispatıldı ki, yeni Jongo kurulgandan buyan juglangan mustahkem devlet küçü, dehşetlik boran çapkullağa bimallal takabül turuşunun çonkur asası. Biz uzaktan buyan toplugan mol maddi asas, berpa kılgan mükemmel kesip sistemisi, şekillendirgen kudretlik pen teknika küçü, hazırlıgan mol davalaş baylıkı, yokumnun aldığını eliş tizgilleşini küçlük terekke ilgi kıldı. Yokum yüz bergendinkin, biz adem küçü teşkilleşcine, maddi eşya kapaltıcine, pen teknika zerbidarlık cini, baylık yötkeş cinini tez sürette etraplı kanat eydirdik.
Yokumga takabıl duruş vaziyeti en keskinleşken çağlarda iqtisadi, ijtimoiy taraqqiyotdagi bir munch taraflarda bir mahal vaqtliq to'xtatish konopkasini bosdik. Lekin ammaning turmushi ancha cho'ng ta'sirga uchurmadi. Jamiyat tartibi umuman normal bo'ldi. Negizini aytganda, bu yangi jongo qurilgandan buyon bo'libmi islohot ichevitish yo'li qo'yilgandan buyon uzoq mazgil to'plagan universal davlat kuchimizning bo'lganligidi. Xavflik paytda universal davlat kuchimizdan eng zo'r darajada foydalanib olganligimizdan bo'ldi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, iqtisodiy kuch, fan texnika kuchi universal davlat kuchini uzluksiz ochirib, keng xalqning erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini kunsir ochirib, uzluksiz holda Jongocha sotsializmni chiqib turish va uni rivojlantirish. Jongxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirishning moddiy asosini kundan kunga puxtalaydiganli bo'lsak, cho'qim Jongocha sotsializm paroxotini dolqin yerib uzoqqacha muqim ilgirilaymiz. Yuqumga taqobil turish ko'rishining ulug' amaliyati shuni yana bir qatim isbotladiki, sotsialistik yadrolik qimmat qarishi Jongxo munavvar an'anaviy madaniyatining qudratli ma'naviy harakatlantirgich kuchi, xalqning qalbini mujassamlash, xalqning kuchini uyushtirishdagi qudratli kuch. Madaniyat ishonchi bir davlat, bir millatning taraqqiyotidagi eng negizlik, eng cho'nqur, eng uzoq davom qiladigan kuch. Olg'i besishqa yaxshiligi undaydigan madaniyat bir davlat, bir millatning Japodimi, alovatimi bili bo'lishi, qondoshlik rishtini bog'lishidiki mo'yin bosdi. Jongoliklar azaldan davlat muhabbatiga ega. Jahonning umumga mansub bo'lishini, o'z nafsini kechib, umum uchun ishlashni a'lo biladi. Davlatning gulinishi yoki xaroblishida hamma odamning mas'uliyati bor deganga amal qiladi. Bir yaqidan bosh chiqirish, japo mushaqqatni bili bo'lishni ta'kidlaydi. O'zaro hamdan bo'lish, cho'nglarni hurmatlab kichiklarni izzatlashni tashabbus qiladi. Erkinlik bilan talabchanlikni, huquq bilan mas'uliyatning birligiga ahamiyat beradi. Bu qitimqi yuqumga taqobil turish ko'rishida 1 milliard 400 million jongo xalqi yuksak mas'uliyat ingi, talabchanlik qarishi, fidokorlik ro'yi, do'stlik hissiyotini namoyon qilib, bir niyatda ittifoqlashadigan, irodadan sepil hosil qiladigan qudratlik ma'naviy mudofaa sepi barpo qildi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, sotsialistik yadrolik qimmat qarishini uzluksiz yetildirib va amaliyot ko'rsatib, Jongxo munavvar an'anaviy madaniyatiga boshdan oxir varislik qiladigan va uni avj oldirdiganli bo'lsak, cho'qim butun mamlakatdagi har millat xalqining ma'naviy makonini yaxshi qurib chiqib, Jongxo o'g'il qizlarining ittifoqlashib ilgirlab jasorat bilan olg'i besishdiki ideyaviy asosini mustahkamlayalaymiz. Yuqumga taqobil turish ko'rishining ulug' amaliyati shuni yana bir qatim isbotladiki, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishning kang chaqiriq kuchi insoniyatga o'rtaq xirislarga taqobil turish, texmi gullangan go'zal dunyo qurishdiki to'g'ri yo'l. Yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi dunyo ahlini insoniyatning shon sharaf va or nomusni bilib oladigan taqdirdosh o'rtaq gavdi ekanligi, zo'r krizisqa hech qandoq davlatning yolg'iz taqobil turolmaydiganligi, ittifoqlik va hamkorlikningla to'g'ri yo'l ekanligi to'g'risida bir xil oloydi shakl orqali ogohlantirdi. Shaxsiyatchilik qiladigan, gunohni boshqalarga do'ngab qo'ydigan, haq nohaqni ostin ustun qilib yitadigan, oqqorni aralashtirib yitadigan har qandoq qilmish o'z davlati va xalqiga ziyon solib qolmay, dunyodagi har qaysi davlat xalqiga ziyon yetkazadi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, xalqaro jamiyat insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasiga amal qilib, ko'p tarafchilikni ching turib, ittifoqlik, hamkorlik yo'lida mang'idiganli bo'lsak, dunyodagi har qaysi davlat xalqi har xil dunyoviy masalalarga qo'l tutishib taqobil turib, go'zal yer shari makonimizni o'rtaq qurib chiqa olamiz. Navbatda dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarish tezlashib o'tadi. Davlat ichidagi islohot, taraqqiyot,
мұқымлық вәзіпсі мүшкіл вә еғір болуатыды.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan Mesul Mahareri, Adıl Ablet, Nozgül Emir, Nazaretsin Nicat Abdülkadir, Mən Arapa Dözencan. Tanıklıla, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Bu hayatımda nurgulgan kişilerden uçraştım, paranlaştım. Köngül degen acayip nersigen. Bir kimlerinin munda haldap koygan kepeden sekpari bulup, yeni bir kimlerini köygen haman yayrap kedilgan. Nemiş kılıp atısız? Azmet kırıp geldi. O kulumdaki hatirini elip, bu hikayenin tuncu kısmını okudu. O oku bitip, birden-birden mənlik gözlerini mağa dikti. Közlerimiz uçraşkan şu dakikalada, özümni sögü teğinizde qarak bulu atkanda kes kılattım. O, siz men uçratkan en pak, en könlü ak kız. Kalbinizin paklığı hudu perişti dekla, dedi. Onun kolunu tuttum. Onun kolumu oruqlap qalgan idi. Menin bir tere bir ustıxan bop qalgan kolumnun beğişi de bimar üçün esilgan bilay zükpa idi. Yine yanı ızdırı tek yok almağışka, kök iştahla körünmey qalgan tomurlarım aldı da öz rengi namayan qıp durattı. Mən siz degendek onca ola yaxşı emez. O, xat yerini yepip, karvatkı koygan den kiyin, yenim qaraq sürüldü de çaysız beşinini sılap. Beşinizin şekli bekçir aylakken, asıl doğumluq çiçinizin koyu bitip yürsünüz, yesiman baş mekin dertte mən, dedi. Onun közleri yaş, amma közleri külü batatdi. Mən bu kolumunu onun beşi koydum. Sizin on tarpınız doqqa, sol tarpınız yesiman kene, Büşükte sol tarafı karabı yedip diken sizde, dedim. Ha, hazır mı sol tarafımını besip yattım ben? Şundak mı, toy denkiyen balımızın beşini meni girek çıraylı kılış üçün büşükü bölgende de katkısan boğudak. Siz çokum en yakşı anı bulasız. Elbette, bu menin arzuyum. Hikayemizin yazaydım siz. O, hatirini kolumdan koluğa aldı. Mən onun koldan hatirini ilo aldım da, meydemge yakıp durup, ha, Kandak, karıştırmaydıgan size, dedim. Yok, kollayım ben. Ama vədi birin, çarçap getişki bulmaydı. Mahkul, bırak, tamamlaşkı ölügüremez mi mekin? Uçak kalıq bilen barmağını kalp kumğa yaktı. Yok, balımızın, növrümüzün hikayesini mi yezişki ölügürsüz? İşkimiz şu tarikada tatlıq paranlarını kılıp külüşüp ıldırattık. Apam kırıp geldi. Azamet derhal orundan durup tem terap getti. Qaytıp geldiniz mi? Kolunuz dikeni mən alay. O şundaq tepla apamın kol dikeni aldı. Xijil boğallıqını körüp apam işkimiz külüşüp getti. Apam, üyünüz dikele bekli cevap getip du. Toyni sılalanın bu qitimli xemiyelik davalını tügeydiğen vaqtqa ülgürtüp qalış üçün birinci sılağı toxtattıq, dedi. Rasma, ondaqta yeni 20 günlük kaldı diyen gep. Azmet ayacandan kollarını koşturup uyan buyan mangaş nemilendir pişirlaydı. Ben yine toxtuma yezi vattı ben. Oyla vattı ben. Apam Mahire, Şühret, Ramile, Halime Hedem. Andın hakiki suyuşunu üyetken hem beni barlıq bilen söygen ziget Azmet. Olanın hemisi ben üçün tolumu muhim ademde. Hazır ola menin toy işim üçün her yan çapmaqta. Azmet bir nesleni hatırlayıp, hesaplayıp, pekab olamayı batattı. Onun beyniği berip, yanfını kardım. Onun hatırlı yerlerini görüp, yendi oldurdum. Bolanın kergi yok, ad deli bosu bol de Azmet, dedim ben. Yağık bulmaydı. Siz yaş davalın, kağınığa mən ba. Toydan 5 gün burun, bir qitimli ximiyelik davalın işten kiyin, yataqta yatattım. Halime Hedem kırıp geldi. O ataydan toy könlükümünü elip gelgen idi. Ukam, bir kepeğine tar kenlikke qırıp, yeni bir özgertip, toyğucu ülgürtüp pey aqılay. Onunğa mağlacı rahmet etip, yardımı da toy könlükünü kiydim. Bu, tonca qitimliq toy könlük kiyişim idi. Burun, özüm lahiligen, yaki yaqtırıp seti vağallanamı, hiç qaysını uçamğı elip baxmağan idim. Naydı dəl kəldi. Halime Hedemnin mağzıge, kollarığı süyüp gettim. O, közleri yaş aldı. Bu, mən tikken en güzel toy könlük buldu. Sizgi bəkli yaraşdı zılalı, bəxtik bulun, dedi. Çaşsız beşimğa romanını artıp baktım. Tazlıq öyge kirip, eynekki karadım. İçigi olduruşkan közlerim bağın sıra nursızınıptı. Qeşim kırpigim uçuşuptu. Közüm yaş aldı külüm sürdüm. Zılalı. Muşundaq toy könlük kiyişini, çıraylı karısın bul çiçeğini, kandaq pasundu yasap, çıraylı kuramal artışını, kan çıqı itimlap arzu qığan boğaytan ha?
bu halatdiki özünü uxlab düşündümü kömügən boğa etdim. Ögülükü toy deyən günü yurtumuzu qaytdıq. Mahirə və Şöhrətnin yardımı da restoranın barcı işləri cayda orınlaşdırılğan idi. Mahirə mağa, qoldaşının qeymini qılatam sən, dəb sorğanda mən rastını etib, sən dursan, nemin ağam qılımən deyən idim. Sən həqiqətən məlikilərə kelin bulduğan buldun, həzılalı. Qarğına, həm işini biz cayda qıp bulduq. Həm də sən təqət çıraylıq yasınıb ultursanlı buludu. Sənin sayyanla da məlikiyə aylandım. Менин тойымдымы сән мұшындақ авар болы сән әмді? Чатақ ек, дедім мән. Әмі қалламдың шу кәм кече өмірім етәм мұ деген қиял кечіп өтті. Әд той деген күні кәште Махира енімді қонып қалды. Апамның мұ енімді ек құсыпа еді. Бірақ алдың күлләдің апам үзіл енімді болғашқа бүгін Махираге ел қойған еді. Ішкеміз бешімізді бір ястыққа әкеліп еліп, қейлі ұзақчы баранлаштық. Махира, саң бір кепні қалай. Қата түшем мә? Бірақ, мән шындақ болсы яқшы деп ойлыдым. Дегені, сіні қата түшінішім мүмкен мұ? Чон қорберіні тәні беттіп, оның құлықын тұтып тұрып сөзілдім. Шөкірәт, яқшы бала. Оны бір той қыған деп ойлымысаңла, әқиқатан яқшы әр болалайды. Білімен, бұрындың көңнің батты. Бірақ, мән білән еркін дос болғалығың үшілі бас кешкендің. Шындақтымы, біздің мұнасетіміз үшін көп ярдам қылдың. Bu bədəllərin üçün sən çoxun bəxtlik bolalaysın. Şöhrətkə əmdi pürsət birələmsən. O, orından çacırab durub getdi. Mim davad sən? Onun biləkədən tatıb qayt yat qızdım. Burunqıdəklə biləkəm nısılab qoya, şu vaqtlanı seyğindim. Biz burun bir-birimizdən uydu qonuq qalatdıq. Bir yotqan yetib uxlaşdım burun, biləkəmizdən sılışatdıq. Mən bayamqı sözümdən qaytıldım. Сіләнің бәқітлік тұрмыш құрышыңлан үміт қылымен. Расла, бұ менің чин сөзім. Сылалы, болды қыла? Махира мәндің қапы болып, чәтке қарып алды. Оны кәйіндің құчақлап тұрып, құлықығы пичерледі. Тойымден кейін қасыла, бұ менің ақырқа арсуым. Мақыл деген. Махираның жығылават қалықыны сәзді. Апамды ұқылап тұрған. Ұнтып қанба. Бүгін найты күзел бір күн болды. 10-ci ayının 1-ci günü dövlət bayramı. Şundaqla, əzmət işkimizdən toy. Bugün, körüşmügil uzun yıllar boğan oruq tıqqan və savaqdaşlarını ködüm. Yəni, minin güzəl xeyri dalırım mı var? Həmməsi, naid çıraylıq yasını işib, restoranın üstəllərdə tızılıb ulduruqdu. Uzun yolu bərdaşlıq bir əməkdə qalıqım üçün, şəkid tərəb mu qomuldigi toyini müşiyyədli ötküzüşki məcbur bu qağın idi. Qeynapamni tuncaq etim körüşüm. O, көзірі яш алда пейшанымге сөйіп, бәқітті деді. О мақыны бір сыңлымы бәкен. Он ішке яшада болысы керек, о мүчірайлық ясынып, біз үшін ялғыз кішілік ұсыл ойнап бәді. Хемелік тауалын іштің бұрын чечімні кәскенде, Рамиле, ұстам, чечіңізін сақлап қояй, деп ілі ваған еді. Мәні бүгін шу чечімден ясалған чаш ясап еліп кепті. Мән енла ұзын чаш келінчек бола алдым. Той мұрасымда мәлі күлдім. Башқа әммісі жығылды. Менің жығылығым ұқ. Жығылысамла тойым бұзылды қалықыны білімен. Бүгін сөбхи бір еғіз рас кеп қылды. Зылалы, ақыр бәқтіңі таптың. Бүгін бәкчірайлы қоп еліп сән. Растайды, мән әқиқаттан бәқтімні таптым. Бір қанч күн ауал Рамиләге доканы өткіз өткен едім. О, доканы өткізгендікке пұлны апамға 5 жылғы жым мұддатке бөліп бердіған болды. Бүгін сәрді о кірімімні қылды. Нориманға чақ-чақ қылды. Әсілі чечімні саңы ясатмақ жетім, саңы шөнч пасон үгітіп, өзім кішіл тәмедім десе. О, ромалымны оңшығаш, әйнекті маң қарап, сіздің әрқанда қалдыңыз оқшашлы күзел. Чаш бұмызда текім ақ көріндікен сіз. Менің мұ чечімні түшіріп әткім келіп атыды, деді. Рамиле пәкәт мәнлі күліп қойған еді. Әсілі, чашының ғимені о аллы бұрын қып оп деген әмес мұ? Белі мән, әмді зымаңы тәсәлі беріп атыды. Бірақ, чүн көңілдің беріп атыды. Қоқу аты мән. Апамның қайғысының, яқы ертіп үні селішінің, ошының кетіп, көз қарчуғы кәйіне кетіп келіштің.
Dadam ketip qalganda, apam bir qancha qaydim tatishib qalgan edi. Rastalı bir qo'rqib qotdim men. Apamning tikendek yolg'iz qilishi men uchun o'limdan qo'rqinchli bo'lyapti. Lekin men apam uchun, azmat uchun, men suydigan va meni suydigan, meni raqibi o'rinda ko'rdigan suyumliklar uchun bo'lsa-mu, yana yashashim kerak edi. Hayat rastalı mo'jizaga to'lgan bo'ladi ekan. Rak hüceyirleri rastalı muhabbetten kokudu iken. Azametten muhabbeti beni kaydı hayatlıqa eriştirdi. Möciz yüz verip, ben ahır toluq saqayğan idim. 2 yıldan keyinki məlum bir düştüm burun, ben monciden çıxıp, tek əmdi öz mürəm gəyən qapqarı kuyuq çeçimini kurdu atattım. Azimet, kızımız ol hayatını kötürüp çıxıptı. Kızım, hayatım, tez dada dəbbəyinə, bay digendek, dada digine, apan bir anlasın. Мен дәрхал чаш құртқышын

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Muhabbette her kancı güzel eslemimi vakitin uçuşuna ilişip sosluşudu. Uzak mezgil bir yürgen iki kişi hüde on sol iki koldek bop getirdi. Ula birbirini söylemeyen takdirde mi yanılı üzere koldaşını tallaydı. Çünkü şunç köpçül bile ötküzgen güzel minutlardan vazgeçiş için ne mi getirdi? Naaydı çok hayret getirdi. Belki hayatınızda sizni söylediğin kişilerini uçurtuşunuz mümkün. Lekin ulanın hemisi ötkünç halas. Neticede siz yanıla burundun özünüzge hemra bop gelivatkan aşık kişini tallaysız. Çünkü köpünç vaklada belki bəxit, muhabbet bilen münasibetsiz bop gelişim mümkün. Demek biz yaştan çoğu işi vergeçip kızgın muhabbet nemez, ayrılmaz hemranı izleyimiz. Şunundak ayrılmaz hemra hemimiz geniş olsun. Güzel nakşilerimiz yanılı silah üçün fin hazırlan kaysine.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetlikten beri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız kekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı size. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalkan bolsanla, stansımızdan radyo tuvarı kırıp, kalıgan vakitte kalıgan için anlasanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırış Türgütçüsü Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turbi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdur

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Radio Kütüphanəsi proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'udek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni ro'shan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Agar sen şu neticelerini kazanmagan bolsan, onun ıqrar bolmaslıqın mı mümkün idi? Dedi Vronski. Umun atayen! Dedi Ser Poveskoy, yani külüp gidip. Men ondaq netice olmagan bolsa, yaşaş kamalsız kalattim, demekçe mesmen. Lekin könülsüz iş bolatdi. Elbette, yenilişi vatkan buluşum mu mümkün. Ama tallı vagan o kespim sahası da azıraq kabiliyetim badep oylaymen. Onun üstüge kolum bu kandaklı hukukçusun. O hukuk ne men bilirgan bazı adamların kolu düşkende yakşı de bilirgan terpimi ba. Dedi Ser Pohoviskoy tolum mağrur kıyafette. Şu an bana tekken hukuk kanç çoğun olsa şunçı kuşal bulu men. Sen için şundak buluşu mümkün ama başkalağı natayın. Men de mu deslep şundak hiyalla boğan. Ama hazır oylap baksam, yalğız şunun üçünlü yaşaş, ərzmeydiğen işken. Dedi Vronski. Toğra, toğra. Dedi Ser Pohoviskoy külüp getip. Bayı mən sən haqqı da, sinin yen hizmeti rətkıqallıqın haqqı da gep başlıb edim. Elbette, sinin bu işini makul gördüm. Lekin her nesinin öz yolu ba. Sinin oyluğunun kığının mı toğra? Ama Sulun toğrunmağın de. Bola iş bop bol de. Emdi digenden paydısı yok. Özenimi bilirse. Kıga aşımı püşayman kınmaydığa adem men. Onun üstüge hazır işlerim mi? Cahidi ketevatı da. İşlerimin cahidi ketevatkını rastu. Ama bu vakitlik. Sen bunun kanaat kınmaysa. Bu gepne men sana akan kınmayma. O kuluk yumuşak yakşı bala. Худу буяның игиси гоқшаш. Әне, у келді. У, ура садалырғы құлақ салғач кеп қылып атат.

Saat 5'ten aşkan idi. O yerge tezirek yetip beriş, hem adam tonuyduğun atlarını işletmezlik üçün Veroniski Yashvin'nin kırağı salgan peytonuğu oltırıp, peyton keşke peyton ne imkan ba tez zeydeşke buyurdu. Töt uğurluk bu kıra peytonunun işçiken idi. Veroniski bir bulunda işki putini aldıdaki oranı elip oltırıp hiyalgı çöktü. Yesabatını enikli valgallıkı. Ser Pokoviskoy'nun özgü körsetken dostlıkı ve özüne sen bizgi kereklik talantlık adam dep maktıgallıkı. En mühimi köz aldıdaki uçuruş togırsıdaki guva hiyalla koşulup, onunla hayatının hoşallıkını çoğunkur yes kıldırmak deydi. Bu tuyğunun küçlüklük edin o ıhtiyarsız külüp geti vatattı. O bir putunu çürüp, yeni bir putunun üstüge elip, tünögün attın yıkılganda zähim yigen paçkını, işki kolu bilen birden boy sıkıp, hem sılap koydu. Andın özünü arkasığı taşlap, birine çıketim yeni hitindi. Yakşı, nait yakşı, dedi o özügü özü gep kılıp. İlgirmo o özünün bedenini heves kılattı. Lekin özünün bedenini hiç kaçan hazır kıdak yakşı görüp bakkan emesiydi. Küçlük putudaki bu yengil ağırık, çoğunkur nefes

Kızının özüge tikilip durgallıkını kögendek boldı. Gep onu demez. O cihette gumanım yok. Lekin o xetide nemilerini dep to körüp bak. O yani menişten toktap kaldı. Annanın eri bilen ada cuda bolup ketkenlikini anlığan deslepki minot tikidek. Vronski hakaret kuşurgan o er bilen özü otursudaki münasebetini oylağaç xetini okudu. Onun xetini okuvetip, aman bir günü özünü doyulgı çakırgan uxturuştan keledi qallıqını. Doyul meydanını. Şu çağda özünün hazır kıdek mışındak soğukkan, məğrur kıyafet tutup, asmanı kartıp bir pay ok etivetip, andın hakaret kuşurgan u erinin tapancısı yüzlünüp turdu qallıqını tesavvür kılıp getti. Şu arlıklarda Ser Pohovskoy'nun özüge degen gepleri. Bugün ettigen de özü oylığan en yaxsı iskencigi çüp kalma degen oyu çakmak tezliki de kallısıgı kelip kaldı. Elbette bu oyunu anlağı degeli bolmaydı. O xatını okup bulup beşini götürüp anlağı kargan idi. Anna onun çırayıdın keskin bir ihbadını kömey. Şu an onun bu işla üstüde allı burun oylap koygallıkını bildi. Anna onun özüge nemeli de son, hakkani oyunu demeydi kallıkını düşün etti. Şununla karab, o özünün ahırkı ümidinin yok çıkkallıkını bildi. O bundak bularını zadılı kütmügen idi. Ködün mü? Kandak ademken o? Annanın avazı titirep çıktı. O meni keçür. Muşundak boğunuğu men huşal. Dedi Vronski onun sözünü bölüp. Tanrı hakkıda gepimni anlap bol. Dep sözünü davam kıldı o gepimni tüşendirişki pürset be digendek annağa karap koyup. Men ehvalının o oylugandek bombaydı kallıkıga. O oylugandek burun kalatını saklap kalanmaydı kallıkıngı huşal men. Nemişki bombaydı? Dedi Anna közlerge yaş ilip. Bu sözden onun Vronski'nin geplerine devamlık anlığısı yokluğu. Özünün taktirine belgilinip bolgandek oylap kalgallıkı inik idi. Vronski əslide saklangılı bolmaydıgan doyulgı çıkkandıla bu xil vəziyetinin devamlı işini tosup kalgılı boludu dep oyledi. Lekin onu ağzıdan çıkarmay başka gapni kıldı. Bunda kete vesek bulmaydı. Men senin onundan hazırlı ayrılışın ne? Onundan başka yine. O sel kısılıp kalgan dek bolup kızırıp ketti. Bizden turmuşumuz ne? Menin orlaştırışım ruhsat kılışın ümit kılımen. Ete. O Emdil oydikini eğitmekçi bolgan idi, Anna onun sözünü bölüp etti. Oğlumunu kandak kılıme? Dep tavlap getti o. Onun hattı nemi digerlikini gördün o. O onu ep kanmakçı. Mən onda kılanmayım mı? Hem onda kılışını mı halımayım mı? Lekin Anna etkına, zarı kandak kılmakçısı. Balanı koyup koyamsa, ya ki devamlık şu horluk için ötemse. Kim onda horluk tıkaptı? Hemimiz. Bolup mu sen? Bunu sen horluk dep bilemse? O gepni kınma. O gepnin men için hiç kandak mänisi yok. Dedi o titrep gitip. Onun emdi Vronski'nin yalgan geplerini anlığısı yok idi. Könlüde pekat onun muhabbetiyle kalgan idi. Onu yakış gör etti. Bilip koygun ki, men seni yakış görgen kündüm başlap, hemmin ersi özgürüp getti. Benim bar yokum pekat senin muhabbetinle.
Şulu bolsa men özümle dünyada en alıcanap, en iradilik adem dep bilemen. Men üçün horlanış deydigan nersi bolmaydı. Men özümnün hazırkı ehvalım bilen pehirlenimen.

0: Hayatıda tuncu qetim yığılğısı kelgen idi. U özünün nemigi şundaq täsirlenip ketip atqanlıqını sözläp berilmäytti. Onunğa iç ağır itti. Lekin yardam berişki amalsız idi. Özünün onun bäxtsizligige sebäpçi bolğanlıqını, hata iş qılğanlıqını bilip turatdı. Acaba onundan ajırışıp ketenmezsem mi? Dep soradı o küssüz bir xil avazda. Anna beşini çayqıdı. Cevap bermedi. Oğlunu ep çıkıp ketenmem sen? O mümkün. Ama bunu karar kıldığı adam yani şu. Bunun için ben onu aldığı bir işim gerek. Dedi Anna soğuk teleppüzde. O hemmede burun kaletini saklap kalemem mu nime deyip könlü tuygan bu tuygulluğunun özünü aldımıqallıqını eskılı vatkan dek kılattı. Seyşen bir günü Peter Borukı barmen. Hem iş şu yerde bir taraf buludu. Şundak mı? Boldi. Hem de bu doğruluk paran kılışmaylı. Anna Veride'nin beğinin dervazısı aldığı kelişini buyurup kaytırıp etken Peyton kelgen idi. Anna Veronski bilen hoşlaşıp öyge kaytıp getti.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınızdan sizge azdan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp kelişinizde bombaydı kallığı togırlık yap kıgan.
1: Onu bilen körüşüp zörür bop kağan. Çünkü
2: ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: uning borandek so'zlab komitet a'zolarini bir birining so'ziga qonoq bermay so'zlab ketadigan hatto bir birini tillishib ketadigan raisni o'rnidan turib tartib saqlashga majbur qiladigan qilib talaydiganligini xiyolig'imi keltirmaydi Dokulat tügendin ki, Karenin inçke ve besk avazı bilen Rusların başka milletlerinin meselesi doğruluk, özünün bazı mülahizilerini otturgu koymakçı işkellikini bildirdi. Köpçülüknün dikti şu an onun merkezleşti. Karenin boş yutulup koydu da, özünün rakibigi karmay, söz sözlügen çığıdaki adıtı boyuca, Udulu'da oltırgan Adem'ni karap durup sözleydigan nişanıgı tallı bilip, andın özünün pikirini bayan kılışkı başıldı. O emili meselele üstüdü sözleyende, rakibi urnudun çaçarap durup, onun gradiye bədi. Bu komitetinin yeni bir eyeti, Setromov mu, gazıbı gelip, onun bilen münazırlışkı başıldı. Bunun bilen, Yığın meydanında qatlıq daval quş peyda boldi. Axırda Karenin qalbi qılıb, onun təklifleri qubul qılındı. Yenidin üç komitet təsis qılındı. Ədisi Peterburg'un məlum yerlərdə bu yığın toğırlıq nurğun qolu-qolula boldi. Karenin'nin ıftıqı özünün oylığından eşip ketken idi. Ədisi Seyşembi günü Karenin səhərdə oyğınıb, Özünün tünögünki qalbisini tolımı memnuniyet bilen əsləb çıxdı. İşxanı müdiri yaxşıcaq buluş məqsidi de, komitetinin işlərgə münasibətlik öz anlığan məsələlərini onun dokulat qılğanda, Karenin heç bolmağandak qiyafətki kırıvalğını bilen, ixtiyarsız kəlgən külkedin özünü tutalmadı. O, işxanı müdiri bilen işla toğırlıq paranlaşıp olturup, Bugünkü günün seyşembi ikkallikini unutup kalgan idi. Bugün Anna Peterburg'a kaytıp gelmekçi idi. Hizmetkar kırıp Anna'nın kelgallikini haber kılganda antan kaldı. Hem könlüsel hırap oldu. Anna Peterburg'a bugün etti kendili kelgen idi. Anna'nın telegrammısı boyunca peytun evetken bolgan dinkin, Karenin'nin onun kelişini bilmesliki mümkün emesiydi. Lekin Anna öyge kelgende, Karenin çıkıp onu kütüv almadı. Hizmetkar çıkıp Anna'a Karenin'nin tek talağı çıkmağallıkını, işhanı müdürü bilen hucursu da işla doğruluk söhbette bolu vatkallıkını dedi. Anna özünün kelgallikini eriga xabar qilib qo'yishni buyurib qo'yib, özünün hujrasiga kirib ketdi. Va bir ozdan keyin yenimga kiradigu deb o'ylab, narsalarni yashkash turdi. Lekin bir soat o'tib ketdi. Karenin kirmadi. Anna uy ishlarini o'rinlashtirishni bahona qilib, tamoqxonaga kirib, uni ovozimni anglasa kirib qala degan o'y bilan Әтәй үллік кеп қылып бақты. Лекен Каренен еңілі көрінмеді. Оның ішқаны мұдырыны ішкіші ұзытып чыққалықын аңлап тұрды. Әмді о киімлеріне киіп, идарысыға маңатты. Анна о чықып кетіштін үлгіре, оның білән сөздішіп, ішкісінің әмдікі мұнасыветіні айданлаштыр велішқы алдыр айтты. Anna zaldın ötüp, qatti niyet bilen onun işxanısıga qarap mağdı. İşxanıgı kirgende, Karenin hizmet kiyimlerini kiyip, menişki tayyar bolup bolgan idi. Amma közleri aldı tarapta. Üstelge jaynikini koyup, jimjit oltıratdı. İşxanısıga kirip gelgen Anna'nı kömügen idi. Birinci bolup Anna onu şu qiyapetti köydi. Ve onun özü toğırlık oylavatkallıkını bildi. O Anna'nı körüpla ornudun turup ketmekçi bolduyu, lekin neytidin yenip bir dilli kızırıp ketti. Onundaki bundaq haletini Anna pekatli körüp bakmağan idi. O iştik ornudun turup onun aldığı keldi. Közlerge karmay, peşanısı bilen çaşlarga karap turup, kollarını tuttu da olturuşku buyurdu. Kəginiñizdin tolı mukşal boldum, dedi o annanı yeni de olturup. O yana nemini dur demekçi bolup, gelini kırıp koydu. Gep kılışka bir kançık etim urundi. Lekin gap qilolmadi. Aslida onna bu qitim ko'rishganda uning ochiq gaplarni qilmoqchi. Uni ayiblab ketmoqchi bo'lgan edi. Lekin u mu gapni qandoq qilishni bilolmay turib ketdi. Hatto uningga azroq ichi og'ribmi qoldi. Ikkisi xelgicha jimjit turib qelishdi. Serioja yaxshitirib atamdi. Деп сорыды Каренин. Лекин аннаның жауабыны күтмейла, яны сөзләп кетти. Ә бүген мен түшлік тамақ киләнмеймен. Әмді мен маңай. Мен Москваға бармақчы. Яқ. Қайтып келгеніңіз жақсы болды. Найты жақсы. Деді Каренин. Арқыдан яны жимеп кетти. Anna onun gap kılışkı cüretinin yetmeyi vatkallıkını körüp, gapki özü iğiz açtı. Alexey Androvich, dedi Anna, erinin özünün çaşları tikilip durgan közlerden közlerini almay. Men bir günahkar ayal, yaman ayal, lekin yani burunkı dek, sizge aşkını etkan dek ayal men. Bugün ben sizge, şu günü sizge de geldirimdin, yanmaydı kallıkımda dep koygulu geldim. Ben sizden onu sorgunum yok, dedi Karenin bir dilla onun közlerge mıhtek ve neperet bilen tikilip. Ben muşunda kılıdı kallıkınızda perez kıgan. Gazep ve açıqnın təsir bilen onun vücududaki bütün küçü bir yege jığılgan dek boldı. Lekin ötkende sizge degen hem xatti yazgan men. Hazır yen tekrarlap koyay. Sizning o taraflaringizni bilishki muhtaj emas men. Hem uni surishtirib oltamayman. Hem bu xotin bunda xush xabarlarni sizga o'xshash bunchilik vafodorlik bilan ellarga oldirab saldirab demaydi. O xush xabar degan so'zni olaydi urg'u bilan aytdi. Cemiyetkiler bu işten haber tepiştin. Benim namım bulgun işten ilgiri. Bu işlerinizi sürüştürmezlikle oylağam ben. Şuna sizde ağaçlandırıp koyay. Münasibetimiz ilgiri kandak boğam bolsa, hazırmışındak bolsun. Fakat siz özünüz, özünüzde şermendik kıgan çağdıla. Ben nam şerpimle koğdaş üçün çağırık oldun hemen.
1: Lekin bizden münasibetimiz... Hem de ilgir gidek bulmaydı.
0: Dedi Anna cüretsiz avazda ve yerge korkkandı karıp durup. Anna onun yanı şu hatırcam temkin turkunu köygen. Balılanın gidek inçki avazını anlığanda onunla bolgan nepirdi iç ağırtışlarını besip düştü. Hem azra korkup mu kaldı. Lekin kandaklı bolsun O özünün əmdiki uğrını inıqlıveli şart idi.
1: Əmdi mən sizgi davamlı xotun bulanmay mən. Mən...
0: Anna əmdili gepini başlıvedi, Karenin zəhərlik soğuk külüksü bilən külüp gətdi.
2: Siz sallavağan oğul turmuş, sizdin idiyinizgi xilili təsir köstübdü. Mən sizde həm hürmətləy mən, Hem sizden nefretlini ben. Hürmet kılıdığınım sizden ötmüşünüz. Nefretlini dığınım hazırınız. Sizden benim sözlerim gibi olan düşençiniz. Ben oylığandım bek mirakken.
0: Anna yeni bir kıtım ulu küçük tenip koyup beşini töven kıldı.
2: Siz müstakil pikir kılalaydıgan adam turup, vapasızlıkınızı erinizge uçuk eytip, hıdı erige vapadar buluş yüzgetidigan iştek. Yani bunu hiç kançı yaman işemestek oylığınızga hayran kaldım.
1: Alexey Aleksandrovich, siz min nemi kıldaysız?
2: O adamın ikinci közüm köymüsün. Sizin kılıklarınız cemiyette, çakarlarının arsıda, uşak yapılanın çıkışığı sebep olmuşsun. Onun bilen hem de uçuraşman demekçi ben. Bu taleplerin bekme işip gitmeyen de o. Şu çağda siz diyanetlik, hotulluk hukukunuzun behrman bulalaysız. Kaydı yosulluk hem burçunuzda orlağan bulasız. Менің сізге дайдығаларым ғой шо. Мен маңдым. Түштік тамақ кеммей ме?

0: Mesul Muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deputanlar, stansımızdan başka serkıl programları da olsun.
1: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.
2: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
1: Ali Canapla samimi keludu. Könlü köksü kən ademle Ali Canapladır.
2: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
1: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydığanla Ali Canapladır.
2: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kən buludu. Yırağını köreleydi Allah, Ali Canapladır.
1: Ali Canapla, etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'a doğrulunuş, kemter Ali Canapla'dan buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir.
3: Ota-onam bilan bir qoruda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
4: Vey ana, ovozingiz butib qoptiqo.
5: Zukam deb qog'liqli bo'ldi, asrab qolmasin deb sizga demagandim.
6: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
3: Ota-onamiz bilan tan xo'shal bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
7: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xo'shal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
8: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udol kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.
7: Buva, mama.
8: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldirdi. Mənim sayıdək əgişim bilən o başqalar bilən uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özügə yüzlənməydıqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmməni qaytadın başlaşını qarar qaldı.
9: Üçüncü numurluq bimar.
10: Doktor, Мен хамышлык кеслик грипптар болгон окшойман. Кандай давалансам була?
8: Жидилашман. Азыр дору менен давалаш хейлили бехатар. Үнүмө ишенчилик. Унун башка психикалык давалысакмы?
10: Актып жүздүн мен. Өзүмдү өзгөрттүм мен. Азыракты өзгөрүшмө мени үмүткө техими кылдаштырды.
11: Психика сагламлыгына көңүл бөлөйлү.
12: Сагламлык бастыгыбызда.
1: Talondaki içkili kodunu sahil isek la, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatır cem situ alayımız.
13: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak, sağlam ozuqlu alayımız.
12: Sağlamlık ayıqımızda.
14: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
1: Veliz bitbilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
12: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
12: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakışı bulmakta.
12: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.